3. günü Şinjan, Nanshan, Çingtiş üskünleri Pantechnik Çektik Şirketi'nin yukarı derecelik sanat zapçasını akli iktidarlık yasaş bazı kuruluşturu ciddi ile bir yerli vatattı. Bu türde şamal, yorukluk, yadro paks enerjisinin zapas saklaş, neft kimyasına ait katırlık sahalaya mülazimet kılıdığan yukarı teknikalık Çingtiş detalları ve gayri şekillik zapçasla noktalık işlep çıkarılıp, Garbi Şiman'ın yeni enerji cabdokları yasımcılıkı bilen nefet, tabi gazını içi ihtiyacı bir vasıta udullaştırılıdı. Şinjan Nanshan Çingtiş Üskünleri Pantechnik Çektik Şirketi yukarı derecelik sanat zapçaslarını akli iktidarlık yasaş bazı kuruluşunun türmesi oli Gavvey mundak dedi. Biz 9. ayının ahire 10. ayının 5'de kuruluşunu tamamlaşını planladık. Şinjan Rongcha yeni enerji cabdokları çektik şirketi Şinjan'daki noktalık şamal elektr munar silindirini yasaş karhanısı bulup kesip zenceredeki muhim halka hesaplanıdı. Bu yukarı yeni teknikalık karhanının 9 işlep çıkırış liniyası bağ bulup yılığa 400 yürüyüş munar silindiri cihazı işlep çıkırış iktidarını hazırlıgan. Bulup mu 5 megawatt ve onundan yukarı çoğun tipteki şamal elektri generatorunun munar silindiri cihazını yasaşkı mahir. Şirket ilgar üskünelerini kirgizip, ilgarlıkı 300 tonadan aşırgan munar silindirini muvabıkiyetlik işlep çıkardı. Mesulatları Ürümçi, Davancın, İli Katarlık Şinjan içindeki pazarlarını kaptaplık anbay, Yırak'ta Kazıkistan Katarlık bir belbağ bir yol yeniyesindeki devletlerine misedildi. Şinjan Rongcha yeni enerji cabdokları çektik şirketinin işlep çıkırışını oralaştırış hadimi Van Wenyen mundak dedi. Toks işlep çıkırış liniyeyimiz ba, bir günde

0: Erzincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberler programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışsınızlar. Ertigenlik Haberler programımızda anlaşımlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 26. günü, Seyşembe. Dehqonlar kalendarı boyunca 4. ayının 10. günü.
2: Avval bu qitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Atonim rayonluk partiya komiteti daimi komiteti yığını içip, başşuji Xi Jinping'nin moyum yol yorukunun royunu öğünüp ızıçılaştırıp, bir hatar işlep çıkırış ve közetişki asasen tüzetiş kısmetini olgu sürüşünü uğrunlaştırdı. Çin Şaucan yığınğı riyasetçilik kıldı.

0: Dabçelip ettim gazel temizdi ki, işkinci növetlik Cungu Şincan halık seneti pesli başlandı.
1: Cansu ülkesi Şincan'ı yardan bir meblağını İli Oblast'ın medeniyet sahasıyla sıcıl mayıllaştırıp, Şucay'ın medeniyet işleri ve kesiplerinin cüş urup rahbaşlanışına üzlüksüz türtkü buldu.
0: Atanım rayonu şehir pazarlardaki turalgu kuruluş süpüti de asan körülüdüğün meselelerini mehsus tüzeş ve süpütünü öztürüşünün 3 yıllık hareket layihasını başladı.
1: Medeniyet yadıkarlıklardaki ruhu milleti ortak gevdisi sahibimizde Çınsulalısı devirdeki kadimi harabilik, küre kadimi şehri harabısını tonuşturumuz. Emdi haberle anlanla.
0: Stansımız kameri. Atanım Raylı Partiya Komiteti, Daimi Komiteti, Tönegün Çüştümbür'ün yığın açtı. Atanım Raylı Partiya Komiteti'nin şucisi Çin Şaucan yığınğı riyasetçilik kaldı. Yığında baş şuci Xi Jinping'in Sanşi ölkisi Çangzhi şehri, Çin'i yüven nahiyasıdaki Kömürkandı yüzbergen gaz partlaş hadisi doğrusudaki Muhim yol yorkunun royi çonkuru öginildi, zıçırlaştırıldı. Bütün atonim rayonunun beyhatar işlep çıkırış hizmeti yanımı ilgirilip oranlaştırıldı. Yığında monular təkitlendi. Baş şuci Xi Jinping'in muhim yol yorkunun royunu zıçırlaştırıp, o hadisinin çonkur savak edip, halkını, hayatlıkını hemedin ala bilişti çıntırıp, her vakit hatırcan bol almaydıgan mesuliyet duygusunu küçeytip, beyhatar işlep çıkırış mesuliyetini kattık emeliyleştirip, noktuluk kesip sahalarının beyhatarlikini nazaret kılış baş kuruşunu küçeytip, eğer fevkulatlı zor hadisinin katli aldığını elip, her millet anmasının hayatı ve mal mülük beyhatarlikini bütün küş bilen kogdaş. Kan beyhatarlikini tüzeş hizmetini puhtu kanat yaydırıp, zor yoşurun hayıp ve apet keltirip çıkırdıgan, yoşurun amilini umumi yüzlük alıkoymay, bir mi bir tekşirip, yepi kalkılık tüzeş tüzetişke türtükke bulup, kanun nizamı hılap kılmışlarına küşlük tedbiri bilen kattık zerbe verip, küşlük çöçtüp mahiyetlik, beyhatarlik seviyesini üzlüksüz öztürüş. Noktalık sahalarının beyhatarlik aldığını iliş tizgirleş doğrunu zışlaştırıp, yol katnışı, medeniyet sayahat, khatarlik, kimyevi boyum, ot müdafiye, kuruluş, amıvi beyhatarlık katarlık sahalargi için katılıp, her tarafına bütün zencirlik başkuruşunu küçeytip, beyhatarlik yuşurun hayfini vaktada tüketip, hadisinin menbeden aldığını iliş tizgirleş. Tabi afetin müdafiyeleniş, afetki takabül duruş hizmetini çın tutup, yer devreş, kelkün, orman, otlak, ot, afet, katarlık, hayıp katarlarga yakından dikkat kılıp, asasi katlamı bivasta yetküzlediğen signalı inkazı mükemmelleştirip, ciddi işlerini takabül duruş gücünü aldığı yetkep çeyleştiriş, ciddi işlerini takabül duruş maddi eşyalarını, zapas teyyarlaşını yanımı küçeytip, kutkuzuş, bertaraf kılış iktidarını hakiki aşırış gerek. Erdericilik partiye komitetleri, halk hükümetleri, telalikini başkuruş mesuliyetini hakiki zimmisi gelip, katlamı katlam besim düşürüp, beyhatarlık tedbirini emelileştirişki türtükü buluşu. Sahala, tarmakla, nazaret kılış başkuruş mesuliyetini emelileştirip, üç başkuruş, üç cezmen telpidi çıntırıp, teşvik ötüş şekilde nazaret kılış başkuruş iktidarını aşırışı. İşlep çıkırış ticaret orunları, asası gavdilik mesuliyetini ada kılıp, varlık hadımlarının beyhatarlık mesuliyet tüzümünü emeliyleştirip, ten tutup ortak baş kurup, beyhatar işlep çıkırışının puhtu müdafiye sepini hakiki müstehkemleşe gerek. Yığında merkezinin közütüş kayıtma inkaz fikri asasen tüzetişini emeliyleştiriş ehvalı doklatı anlat ötüldü. Kiyinki kademdeki hizmetle muhakimi kılınıp orunlaştırıldı. Yığında bunlar təkidlendi. İşkeni tikleşinin hal kılgıç ahmetini çonkuru özleştirip, işkeni koğdaşını qatdi iş kaçırıp, baş şuci Xi Jinping'nin közütüş hizmeti doğrusudaki moyun bayanlarını çonkuru ögünüp, zıçılaştırıp, közütüşke asasen tüzütüş siyasi mesuliyetini elip, nişanını özgertmeslik, ölçemini tövelletmeslik, salmakını acizlatmaslıkta çıntırıp, merkezlik tüzetiş mezgiri de kolluğu keltürülgen neticelerini sıcıl müstehkemle ve çoğunkurlaştırıp, kiyinki tüzetiş hizmetini puhta tertiplik yakşı tutup, tüzetiş neticesini cemiyet mokumluğun ve ebedi eminlikini kovdaşta, Cumhur milleti ortak gevdisi enini müstehkemleşte, yukur sübetlik terakiyatkı türtükü buluşta, halkının beht saadetini ilgi sürüşte, teyhimi yakşı namayen kılış.

0: ki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük ızçılaştırıp terakkiyat bilen bir hatarlıkını teyhim yakışıp bir tutaş pilallap puhta ünümlük tüzütüş neticesi bilen partiye merkezi komiteti ve her millet kadırları anmasına razı kılarlık cevap kağızı tapşırış gerek. Yığında başka işler mi muhakeme kılındı?
1: Әмді мәркезінің экология, мойы қолдыш назаратшылығы дауымлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Абдулым район түнігін. Мәркез экология, мойы қолдыш назаратшылығы 7-ші группсы 16-ші түркімді бейчірішкі тапшырған, ноқтылық деққат қылыдыған 4 делоны өз ішіге алған, амма башқалған 43 әрзе делосыны тапшырып алды. Бұның 40-ы телефон арқылық, 3-і қат арқылық башқаланған. Bu 43 deylonun 20'si Ürümçi şehirden, 4'i İli Kazak Abdonum Oblastı'nın, 4'i Sancı Kuyusu Abdonum Oblastı'nın, noktalık dikkat kılıdgan deyil ober, 4'i Kaşkar Bulayıdı'nın, noktalık dikkat kılıdgan deyil ober, 3'i Tarbağatay Bulayıdı'nın, noktalık dikkat kılıdgan deyil o işki. İşkisi Bordla Mongol Abdonum Oblastı'nın, 1'i Altay Bulayıdı'nın, 1'i Karmay Şehir'den, 1'i Turpan Şehir'den, 1'i Bayonglu Mongol Abdonum Kırgız Abdonum Oblastı'nın, 1'i Xotan Bulayıdı'nın. Bu Türküm'de becerişki tapşırılgan erziyet değil olarını, Muayit Bulgaş Akbalı Boycu Türk'e ayırganda 60 Buranı Bulgaş değil olsa 14, Şavkun Arkılık Bulgaş değil olsa 11, Kattıktaşlandık Arkılık Bulgaş değil olsa 6, Ekologini Bozgunçılık Kuşçırtış değil olsa 4, Başka Türk'e Bulgaş değil olsa 8. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarıçlık 7-ci Grupsi 5-ci ayının 25-ci günü gece 16 Türküm'de noktalık dikkat kılıdgan 62 deyiloni öz işçik algan ama baş kılgan 810 deyiloni Abdonum rayonunun becerişçi kitap şurdi. Bunun 690'ı telefon arkılık, 120'si xat arkılık baş kılıngan. Yukurki erziyet deyiloları caylarının becerişçi ötküsü berildi. Alaklar belgilimi boyunca becerildi.
0: Stansımız kabri. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık 7-ci Korupsi 5-ci ayının 16-ci günü 7-ci Türküm'de Amma Paşkılgan 60 Erziyet Dilosini Abdonum Rayı'nın becerişliği tapşırgan idi. Bunun 8'i alakadar belgülümlerine asasen aşkarlanmaydı. Talep kasasen bu Türküm'deki Amma Paşkılgan Erziyet Dilolarını becerişliği ötküsü veriş ve nazarat kılgaç tüzütüş ehvalını aşkarlaş cedveli cemiyetke aşkarlandı. Şincan Uygur Abdonum Rayonluk Halk Hükümeti'nin doğru vekitinin körgülü buludu.
1: Stansımız haberi. Katlı medeniyet yığılışı katnışı bile. Anar gülü ecilip kalıp başlık mihri küçeydi. Cunhua zimini şatlık küyüge çömdeyi temizledi ki işkinci nöbetlik Cunhu Şincan halık sen iti pesli. 5. ayın 24. günü keç. Ürümçi medeniyet merkezde başlandı. Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tunyaz faaliyetinin başlangıçlığını jakarladı. Medeniyet ve Sayahat Ministerliği partiya grupsının azası, muavin ministeri Lo Ying Chuan, Abdonum rayonluk partiya komiteti daimi komitetinin azası, teşvikat bölümünün başlığı Wang Jianxin, Bingtuan partiya komitetinin muavin şujisi, muavin Cengwei Liu Jianmin, başlanış mürasım katnaştı hem de tebrik sözü kıldı. Xalq sənəti pəsli fəaliyyəti, Mədəniyyət və Səyahət Ministerliyi, Abdonum rayonluq xalq hökuməti, Şincan işləb çıxırış quruluş bintuəni birlikdə baş bulub uyuşdurğan ammavi mədəniyyət fəaliyyəti. 2 ildə bir növbət təşkillənidi. Bu növbətli xalq sənəti pəslidə Cunhua milləti ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləşdən ibarət əsası linkə ziş çörülüb, varslıq qılış, yenilik yaradış, tallab kürək qılış, arlışış, almaştırış bir gəvdiləşdirilgən bütün məmləkətinin xalq sənətini almaştırış, namayın qılış moyum süpsi küçəb bərpa qılınıb, süpət devası yetküzüş ilgir sürülüdü. Başlanış fəaliyyətində Şincanı küyləyəmən, Tianşandakı ən çıraylıq gül, mən bilən billə Şincanı kilin qatarlıq, naqşı usul nomorları meydan keyfiyyatını əvcəyə götürdü. Cunhua çoğun usul səhnisi namlıq nomorda Cunhua millətinin bir aylı kişiləri şikayəlliki canlıq namayın qılındı. İşkinci növbətlik Cunhu Şincan xalıq sənəti pəsli, xalıq sənətini namayın qılış arqılıq başlandı. қаттықлық білен әвірішімлік маслаштырылған, қамчы садасы юғырылған қолбақ нақсы

Şincan'a nişanlık yardım biriş iznaları sahibimiz boyunca ağlatış verimiz. Stansımız haberi. Cansu ülkesinin Şincan ili oblastığı nişanlık yardım biriş aldın kısab kumandalık iştabi Şincan'a nişanlık yardım biriş mebliğini medeniyet sahasıgı sıcıl mayıllaştırıp şucayının medeniyet işleri ve kesplerinin cüş urup rabajlanışıga özlüksüz törtkü bolu. Tokustara nahiyesde Cansu'nun ilik nişanlık yardım biriş suru Cancağın Şincan'a nişanlık yardım biriş hizmet grupsi mebleğe silip anar dansı kitap okuş öğüden 104'ünü kurdu. Bu, nahiye boyca barlıq yesi pazarı mehallelerini kaplap, keç gündüz içi bitilgen amıvi kitap okuş sistemisini berpağılıp, şehir yesi ağalarının etrafıdaki kütüphanığı aylandı. Tokustara nahiyelik Ceyyan Otur Mektibinin okuğu

0: Elektrik şirketi energiya muhit qo'rqoq bo'limining boshlig'i Javoddi mundaq dedi. Yaqin atrofdagi shahar baza pastkun suv bir taraf qilish zavodining keraksiz suvini tashabbuskorlik bilan qabul qilib, bir taraf qilgandan keyin zavod rayonining ishlab chiqarish va ko'kartish ishlariga ishlatdik. Hozir shirkatimizning qattiq tashlanduqlardan zavod ichida takror foydalanib, zavod rayonidan chiqarmaslikni amalga oshirdik.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qıldı. Abdunum rayonluq səhiyyə sağlamlıq komiteti yığında sünni əxli iqtidar texnikasının ailə doktorları xizmətdəki küş qoşuşunu tezlətdiş doğrusu etki uxturuşunu besib barqıdıb, 2019

0: Stansımız muhbiri Yamcuğu haber kıldı. Avtonom rayonluk turalgı ve şehir yezi kuruluş nazareti yakında Avtonom rayonunun şehir bazarlarındaki turalgı kuruluş süpütüde asan görülüdüğün meselelerini mahsus tüzeş ve süpütünü östürüşünün 2026 yılından 2028 yılı bulgan 3 yıllık erkek layihasını besip tarıkıtıp dikkatini halk amısı kömülü bölüdüğün dikkat kılıdığın şehir bazar turalgı kuruluşunun süpüt meselesiyi merkezleştirip mahsus tüzeş ve süpütünü östürüş hareketini kanatıya durup Avtonom rayon binakarlık kuruluş kesbinin süratini aşırıştın süpetini östürüşke karab tıp özgertişige hakiki türdükü bolışını nişanladı. Nevette Avtonom rayonun turalgı kuruluşu külümünün sıcıl keniyişige eğişip kısmen turalgı kuruluşlarda tosulup geliş, su ötüp getiş, yeriliş, ötüşüp getiş katarlık süpetçiyette daim körlüdüğün ve köp körlüdüğün meseleler mevcut olup amının turalgı tesiratı tesiri yetküstü. Amının yakşı öy ve yukarı süpetlik turalgıları bulgan arzusuna inkaz kaytırış için bu kıtınkı bir şirket layihası vaziyet ihtiyacı bilen barlığa geldi. Avtonom rayonluk kuruluş süpeti baş punktının başlığı yanlığı dikkatini tosulup geliş, su ütüp getiş, yeriliş, ötüşüp getiş boyunca mahsus tüzeşini kanat yedirişki merkezleştirip, şehir bazar turalgı kuruluş türlerini bütün ceryallık baş kuruluş tizginleşini yolu koyup, tür kuruluş oranları, çarlaş, layihalaş oranları, kuruluş kılgıç oranla nazaret kılıç başkuruş oranları katarlıklarının mesuliyet asası gevdesinin yanımı kayıtlaştırılığının tanıştırıp mandak dedi. Dikkatini adam, maşina, materyal katarlık, yadroluk amıllarını merkezleştirip, turalgı öğlenin aşkına tazılık öğlerdeki turubu yolları tosulup geliş, öğze ve şik derizlerden su ötüş, öze ve tamlarga çak getiş, turgun arkalık, turak ötüşüş, hem tazılık uyudun sesik bırak çıkıp duruş katarlık, kuruluş süpticatiki asan yüzü verdiğin meselelerini tüzütüp, Avtonom rayonda süpet noksanı doğrusudaki erzini yıldın yılı tövelletip, turalgı kuruluşunun emeli süpti, işletiliş iktidarı hem turalgı tesiratını yanımı östürümüz. Avtonom rayonundaki cayla yakşı öy kuruluşunu mevka kılıp, yakşı siyaset, yakşı ölçem, yakşı layihe, yakşı materyal, yakşı kuruluş kılış, yakşı asraş katarlık, yetti ölçemdeki 23 türlük tedbir arkalık, turalgı kuruluşu emelgı süpütünün umumizdik süpütünü aşırıp, dereyicisini östürüşke hakiki kapaletli kılıdı. Yanlı mundak dedi. Mesela yakşı materyal cahette kuruluş kılgıç oranlarının namı yakşı, yeşil kuruluş materyalleri itiraf namısından ötken materyal ve mesulatlarını aldın tallar işletişiye kapaletlik turalgı kuruluş yeryanı da döven karbolluk, muhit asraydıgan, energiye ticaydıgan materyallarını tallar işletişke ilham birimiz. Yakşı kuruluş kılgıç cahette kuruluş kılgıç oranlarının kuruluş müddetini halıgan kıskartışıya yol koymayımız. Süni akıl teknikisi katarlık kuçurlaşkan teknikilerini pahalı kirgizip, akli iktidarlı kuruluş kılış teknik seviyesini üzlüksüz östürüp, halk amısını teyhimi köp, bihater, azade, yeşil, akıl, yakşı öy bilen temirleyimiz.
1: Endi stansımızın süpet yakşılınıp kişiler hatırcam yaşayıp, kalıpları illetildiği mavzuluk obzorunu anladınız. Emin öy, halk turmuşunun asası. Turalgı süpüti, şehir kuruluşunun harareti bilen taraqqiyat süpütini ölçeydigan ölçem. Şenjan, turalgı süpütini östürüşünün 3 yıllık hareketini yolga koyup, süratki ahmiyet berip, süpetki sel qaraydigan yirik kuruluş endiyesinden kutulup, binakarlı kuruluş kesbinin süpütini östürüp, derecesini yukarı götürüşünü sistemlik, uzak önümlük tüzep, ammanın turadigan öyü buluş tüzep, ammanın turadigan öyü buluş öyde oltırışkıcı bolgan halk durmuşu arzusu inkas kaytırdı. Bu kıtımkı herkette ilgirki tarqa qalatı tüzetiş, iştinkin kutkuzuş şeklindeki tüzeş endiyesi çöğürüp taşlanıp, bütün ceryallık, bütün ölçemli kuruluş süpütünü başkuruş, tizginli sistemisi berpa kılındı. Herkese taraflarının kuruluş asası gövdü mesuliyetini çatış, süpetki ortak keselini yıldızın davalış asasında yeşil kuruluş materyallarını işletiş, ölçemli kuruluş kılış, ahli iktidarlı kuruluş kılış vasıtası katarlık, köpmenbelik tedbirlerge tayinip, turalgı kuruluşunun süpeti ve ölçümü her taraflarını östürüldü. Binakarlı kuruluş terakiyatı da süpet sürettin üstün turdu. 3 yıl davamışlıgan süpetini özdürüş hareketi yakki meselelerini tüzdeş çekilmesinden halkıp getdi. Bu, hem turalgu süptedeki kem tüklüklerini toluqlap, xalık durmuşu nep yetküzdüğen kaliplerini illetiş kuruluşu. Tehmi muhimi, Şincan binakarlık kesbinin köylem eşi süretinin yukur süpetlik terakiyat karab tip özgertişige əqiqi türkü buluştaki muhim tutka. Qattıq ölçemden turalgu bexatarlık tövben çekini puxta durguzup, yanlıq yartılgan texniki arqılıq ultraqlışıqı bab geliş kuruluşuğu küş koşkandıla, andın amının xatırcam yaşayış bəxt asası reyini üzlüksüz culallandırıq olup oludu.
0: Birleri Leymin, Wang Yin xəbər qıladı. Şincan, 2026-cı illik xalqara yezikilik maşinleri körgəzmesi, Tönegin çüştüm burun Şincan Kalkıra Yığın Körgezmi Merkezi'de başlattı.
1: Bu nöbetli körgezmide akıl yez ilgiliki, ahli iktidarlık yez ilgilik maşınları ve yez ilgiliki yezlerini zamanvilaştırış başlayımı kılındı. Körgezmi kölme 70 bin kvadrat metreye yetip 700 artık karhanını körgezmiye katnışışı gelip kılıp 11 bin artık yez ilgilik maşinisi körgezmi kılınıp 6 körgezm rayonu teriş, berbiş kılış, yığış, toşuş, saklaş, pişiklaşının bütün halkısını kapladı. Bu yıl yine yeni energiyelik ağırlaşma energiyelik traktoru məxsus rayonu tuncuk etim təsiz kılınıp, devletimizde işlengen yez iglik maşınlarının yeşil energiye sahasıdaki texniki şençin amayen kılındı. Şendong Lingong yez iglik cabduqları çeklik şirketinin memleket sırtıgı setiş direktörü Çin Mingjing ondaq dedi. 200 at küçüden 600 at küçü geçe bulgan bütün yürüyüşlük ağırlaşma energiyelik traktorumuz var. May serpiyatını 25%'ın 30% etrafı için tövbeletip, meşgulat önümünü 20%'ın köprek östürdük. Bu nöbetli körgezme 5. ayının 27. günü geçe dağımlaşıdım. 27. günü geçe dağımlaşıdım. Ne akılını yez iglik maşınları, dekkancılık tekniksinden yuğurup, yez iglik kesip sistemizini kaut kuruşku küş koşuş toğırsıdaki söhbetlişi şiğini. Şincan bağ ormancılıkı ve özgücü ziraat işlep çıkırışını maşınlaştırır terakiyat yığını. Akıllı iktidarlık yez iglik maşınları kesip terakiyatı boyunca almıştırış pahaliydi. Ve altkurluk arlaşma energiyelik tayla şeklindeki paxt yığış maşinisi yem məhsullatlarını ilan kılış yığını katarlıq, köp meydan yukur səviyyelik yığın. Pahaliyetler ötközülüp, yığın markılıq körgezmini ilgir sürdüğün, körgez markılıq işlep çıkırışını ilgir sürdüğün mas ünüm şekillendirildi. Şincan yezgilik maşınları sahə cəmiyyetinin başlığı Goh Yongshin mındaq dedi. Bu yıl körgezmeye 13 devlet katmıştı. 100'den artık çeptenlik mihman var. Şincan'da yeni energiyelik traktörümü bu 2 yılda yeniden canlandı. Ola Şincan bazırga pek ehmiyet verdi. Biz mi bu körgezme arkalık yeni energiyelik mahsulatlarımız ve başka yezilik maşını üsküllerimizle memleket sırtlığı yüzlendirip, karhalları yakşı süpü hazırlap, yakşı vazgeçi buluşunu oylamadınız.
0: Endi, medeniyet yadigarlıklarındaki Cumhur Milleti ortak gövdesi sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri anlatış verimiz. Stansımız muhbiri balığını haber kılıdı. Yeni Kazak Abdunum Oblastı'nın korkasına

0: Aksinçilik Devlet Medeniyet Yadigarlıkları İdaresi mahsus ajratkan meblağ bilen bu harabilikki karta xatırdan kutkuzuş boyunca müstekemleş meşgulatı elip verildi. Bu harabilik esli orni ve esli kıyafeti hazırgıça zıçıl saklanıp kalgan yana memleket boyunca noktalı kodulduğun medeniyet yadigarlıkları orni. Köre yeni şehri, Konu şehrinin şimallığı 8 kilometre kildiğen cayda. O Çin sulalıs devirde eli kaytırı bilingen dinkiyen kayıt kurulgan Çigradaki yadroluk mühim bazar. 1881 yılı Çin sulalıs hükümeti elini kaytırı balgan. Hem de kiyinki yılla Konu şehir kaydı tüzümüge asasen yeni şehir kurgan. Nöbette yeni şehrinin şehri sepili eli Cangcun mehkimisi. Cungu Lou Ravaki, Linmiao, Çarusya'nın Köradi Turuşluk Konsulhanesi Katarlık yadroluk kuruluşla mükemmel saklanıp kalgan. İli Cangcun'u turuşluk cahiyi bolu süpüte bilen Köre şehri, ilgiri Çin sulalıs devirde Şincanlı Bırtıtaş başkurduğan leşkiri memuri işlem bu cahiyi garibi şimal çigra muda piyasını müstekemleş, erkaysi milletlerinin arılışı, almış duruşu, yugurluşunu ilgir sürüşte mühim ehmiyetki ige. İşki kadimi şehir intayin yukarı tarihi, leşkiri işla ve medeniyet kımmetiki ige bulup, Şincan tevhesinde mükemmel saklangan, en vekillik karakteri ige, Çin sulalıs devirdeki çigra rayon şehir harabisi saklanmışı. Bu cayı bugünkü günde cayı caylardan gelgen sayıhçilerinin tarihini düşünüştüki mühim közneki aylandı. Hıbilik sayıhçı Wang Xingnong mundak dedi. İli Cangcun mehkemesi doğrusudaki bilimlerini, onun Çin sulalısı hükümeti Şincanlı başkuruş, Şincanlı Bırtıtaş idare kılıçtaki derecesi en yukarı aparat ikerlikini oturmakta derecesinden ilgileniydim. Bunu tarihinin güvacısı değişki buludu.
1: Ustansımız xabri. Qo'mon shahri yaqinda 2026-yillik beliqchilikda ko'paytirib qo'yib berish xizmatini boshlab, Eborg'ul rayonidagi Xuayun suv ombri, Xotuntan suv ombrida ko'lamlashgan belichani qo'yib berish mashg'uloti qilib, ilmiy ekologik vosita orqali shahar rayonining suv ekologiya tamponligini qo'ydi. Bu qitimki köpeytip koyup berişte, merkezinin 210 milyon naqsus tür mablığı tayınıp, belecan ölçümü birdek 10 cm'nin laqqa belik, yoğanbaş belik qatarlıq 210 milyon ala süpetlik belecan koyup berildi. Kumul şehirlik aybanat yokumunun aldın ediş tizgirleş merkezinin muabın modiri Levin Mokbergimindak dedi. Bu qitim süzüşcan ve otkuru bilik türlerini koyup berip, su ambırının su süpitini saplaştırıp, su ekologiya kurulmasını yakışlap, su canlıqları tür topunu əslige keltürüp, su rayonudaki canlıqlarını yanımı köp xıllaştırıp, şehrimizin su ekologiyasını qoğdaş neticilerini sicil müstəkimləp, bilikçilik baylıqının yeşil, imkaniyetlik sicil tərəqiyatıga əqiqi türtkü buluşunu yadroluq məqsəd kıldıq. 2019 yılın bu yan Kumul Şehri tabelikideki noktalık su ambarlarda köpeytip koyup beriş pahaliyetini sicil yolu koyup, hazırgıca 2 milyon 320 milyon yakın belecanı koyup berdi. Alos petlik belecanı koyup beriş arkalık su rayonundaki canlıkları tür topunun sanını yanıma köpeytti. Hem belecanlarının ekoloji hususiyetini paylanıp su rayonunun ekolojiye muhitini yakışlaşkı küş koştu. Kumalı Şarkı Tiyanşan Su İşleri Guruhi Yürüştürüş Başkuruş Bölümünün Hizmetçisi Leibin Mundak dedi. Belicallarını koyup bergenden keyin çarlap tekşürüş kitim sanını köpeytimiz. Her haftada belicallarının yoğunlaş ahvalını közetip ölçep, kanunsuz bilik tutuş katarlık belgilimge xilap ahvallarının bar yokluğunu tekşürüş.

0: Bihalik Sot Mehkimisi doğru bekti de memleket boyunca Tunci Türkim'deki 100 Fung Çavuca Khang'dan 4 sot tallandı.
1: Aldınki 4 ayda Şincan'ın tez yetkizüş kesip miktarı 204 milyon 661 bin parçağı yetip, buldurki şu mezgildekiden 26.3% eşip, eşi süredi bütün memleketinin 30 seviyesinden yukarı buldu.
0: Altay Teğe Devlet Ormanı'nın Başkuruş İdarisi, Buralduğay Şöbe İdarisi'nin kısmetçi kadınları yakında yarılangan devlet, ikinci derecelik noktalı koğdulgan yavayı hayvan, karı sarını kutkuzdi. Kısmetçi kadınla yavayı hayvanlarını kutkuzuş kesbi aparatları bilen udullaşıp, salametlikini esnege keltiriş ve kış katarlı kiyinki kısmetlerine kanat yaydırdı. Bu karı sarının salametliki toluk esnege kelip, Dalı yaşaş ölçümge yetkendikin muvaffak peyde tabiyyatki koyup yerlidu.
1: İkinci növbetlik, memleketlik, umumi halıq, beden çeniktuni, roli, top müsabıqsi, 5. ayının 24. günü Bayınqulun oblastının yenci nahiyesi başlandı. Şincan, Gansu, Çinxey Qatarlıq caylardan gelgen 6 komanda 112 nöper tənərke təbəskarı qatnıştı.
0: Emdi Atonum rayonumuzdaki 16 şehrinin avar aydın məlumatı anladınız. Ürümçi dava uçok temperatura 13-25 Celsius gradus kuca. Altay dava uçok temperatura 6-22 Celsius gradus kuca. Çöçek dava uçuk bulup kiyin bulutlandı. Temperatura 8-28 Celsius gradus kuca. Gulcu dava uçuk bulup kiyin bulutlandı. Temperatura 12-30 Celsius gradus kuca. Bortalarda hava açık bulup kiyin bulutlandı. Temperatura 12-26 Celsius gradus kuca. Karmayda hava açık. Temperatura 13-25 Celsius gradus kuca. Köytünde hava açık. Temperatura 12-28 Celsius gradus kuca. Şihanzda hava açık. Temperatura 13-28 Celsius gradus kuca. Sancıda hava açık. Temperatura 11-27 Celsius gradus kuca. Kumulda hava uçuk, temperatura 11-24 Celsius gradus kuca. Turpanda hava uçuk, temperatura 19-33 Celsius gradus kuca. Korluda hava uçuk bulup kiyin bulutlundu, temperatura 17-30 Celsius gradus kuca. Aksu'da hava bulutluk,

Allah yaratışını etip hareketlendirgüce kuşkılış için durup, devletini idar kılış sistemisi ve idar kılış iktidarının zaman bilişini sicil olgısıl yetiş gerek deyip çoğunları gösterildi. Merkez İktisat Hizmeti yığını da yanıma ilgirilgen halde ıslahatlı ötkelge hücum kılış için durup, yukarı süpetlik terakiyatından hareketlendirgüce küçü ve hayati küçünü aşırış noktalık vazife kılınıp, ıslahatını çoğunlaştırış için emniyet yönelişi ve yolu aydınlaştırıldı. Abdunum Rayullah 10. Növetlik Partiya Komiteti 15. Umumi Yığınıda ıslahatını umumizlik çoğunlaştırış ötkülüge hücum kılıp, yukarı süpetlik terakiyatının işge hareketlendirgüş küçü ve hayati küçünü orgutuş istiratiyelik yadırığı koyulup oranlaştırma kılındı. Mevkani Şincan'ın rayon ehvalıgı koyuşta, cezmen ıslahatının işge logikisi ve devir talpini çoğunlaştırıp, dikkatini çoğunlaştırıp katlamlık ziddiyetki merkezleştirip, vaziyette ses

pedagogikisi ve emliyet metodologiyasını çoğunkır ilgilep, Şincan'ın ıslahatını umumüzlük çoğunkırlaştırışını sistemlik pilallaş ve olgısılcı dişkirek. Şincan'ın ıslahat, terakiyat, mokumluklığı dair türlü hizmetlerde kolga keltürgen neticeleri negizden itkanda başucu Şi Jinping'den Partiya Merkezi Komitetinin yadrosu, bütün partiyanın yadrosu buluş süpüti bilen rol tutup yol başlıqalıkının boldi. Negizden itkanda Şi Jinping yeni devir cüngoçu sosyalizm ideyasından ilmi yetekçilikiden boldi. Yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idar kılıç tedbirini toluk, delcayda, umumüzlük izcillaştırış için turgalıkıdın boldi. Başucu Şi Jinping'den ıslahatma umumüzlük çoğunkırlaştırış doğrusudaki bir qatar yeni ideye, yeni karaş, yeni hükümlerge çoğunkır markizmlik meydan, nokti nazar ve usul mücessemlengen. Stratiyelik tepekkur, tarihi tepekkur, diyalektik tepekkur, sistemi tepekkuri, icadi tepekkur, kanunçılık tepekkuri, tövençek tepekkuri sındırılgen bulup, Şincan'ın ıslahatını tüp kolunlu bilen temelidi. Siyasi yöneliş ve kımmet meydanını çın saklap, ıslahatının puhtıkadan bilen uzakçı davranışışıga hakiki kapalılık kılış gerek. Şincan'ın ıslahatı da baş orunda turduğunu, siyasi yönelişini doğru ilgileş bulup hesaplanıdı. Cezmen katli tevrenmey, partiyanın umumüzlük rehberliği

Bibilerimizge orunlaştırılgan makalalarımı devamlıqta qıtınlarda boludum. Onda tütüvende hememiz birlikte radio anlayılı. Qeyna dostlar aldı bilen aile ve cemiyet sahibimiz boyunca her qancha amraq erkutuladın bolsunuz mu degen makalını anlap bakaylı. Erkutun buluş asan. Ama aile kuruş tas degen söz bekarga aytılmagan. Çünkü pekat muhabbet kitayınıpla bir ömür billi yaşıgılıp olmaydı. İnak aile kuruş için nurgun bedel tölesi doğru keledi. Şundaq. Muhabbet oddiy. Ama aile naiti murakkab. Ailede erkutuluk muhabbetten başka bar yoqning gami, balalarning gami degendek türlük gamlar tügümeydi. Bazda herip çarçap ketkende keyfiyatımız yaxşı bolmagan çağlarda, muhabbetleşken çağlar keyfiyatımız yaxşı bolmagan çağlarda, muhabbetleşken çağlar. Gerçi hemmeylen mengülük muhabbetke intilsek mu, ama turmuş kütkünümüzdek bolmayma kaladı. Aileni yaxşı başkuruş bir xil sənət, şundaqlı bir xil ilim. Erkutulluq turmuşta muhabbetimiz müstehkem bolsun, ömrümüzden ahırgıcı muhabbetlik öteyli deydikensiz, mundaq üç işten saxlanın. Qarşı tarafdan kusur izdemen. Jinshin Yangraq Sada namlıq əsirde mundaq yazgan. Muhabbet turmuştun müstesna halda mevcut bolup duralaydı. Lekin erkutulluq münasibet undaq emas. Erkutulluq münasibet demek turmuş demektir. Turmuşta daim mən seni söymen deyip ötkili bolmaydı.

Radio anlıqıcı dostlar, anlavatqanınlar Qomul Radio Televiziyasından, Uyğurca Universal Radiosudan anlıqıcıdan qoğulluqdiki paranlar programmasi. Radio anlıqıcı dostlar, əmdi qanun tüzüm mün bir sayıbimiz boyunca ocarışış kelişimide bitişken varislik hukuki macera keltirip çıkar diye deyen temada deyilu misal sözlap berimiz. Әр хатын ажырашқанда, келішімді ажырашқандың кейін аял тарап варыслық құқығыдың бәрімен болады деп еніқ езілген. Ондақта, елгіркі әрі өліп кеткендің кейін елгіркі хатыны оның мұрасығы варыслық қыла аламды. Лиекс білен Шуекес әсілді әр хатын болып, 2024 жыл 10 айда муабыты бұзылыш себебіден келішім білен ажырашқан. Ішкелен ажырыш келішімі де ішкі тарапның ортақ идаралықыдегі бір еріш өй Шуекесінің идаралықыды болады деп пүтішкен. Yani ayal tarap ajrashqandan keyin barlik xotinlik huquqidan bahraman bo'ladi. Bu varislik huquqini o'z ichiga oldi deb alohida eskartilgan. Ajrash uzoq o'tmay Shuyakis kasal sababidan o'lib ketgan. Uning qonunda so'ngakis bo'lgan. So'ngakis o'g'lining marosini bir taraf qilayotganda Liyakis uni izlab kelgan. Liyakis ajrashish kelishimini chiqarib, Shuyakisning nomidagi uy mulkni bo'lishishni talab qilgan. Ikki taraf talashtatish qilishib, Liyakis so'ngakis ustidan sudga da'vo qilgan. Ajrash kelishimida bitishgan varislik huquqi zodi hisob bo'lamdi yo'q. Sotda Liyakis munda qaradi. Ajrash kelishimini ikki taraf o'z ixtiyorligi bilan imzolagan. Uningdagi varislik huquqi to'g'risidagi modda Shuyakisning o'zining mirosini oldin bir taraf qilishi bo'lib, qonunlik kuchga ega bitimga tayyor. Qonun tomonidan qo'llanilishi kerak. Shuyakis sotda radiya berib munda dedi. Ajrash degan ajrash bo'ladi. Qonunda ajrashgandan keyin yana xotinlik huquqidan bahraman bo'ladi degan gap yo'q. Xotini emas turuqliq nimaga asosan miros varislik qiladi? Sot məhkəmsi sot qığandan keyin Liyakisin dəva tələbini rədd qıldı. Hökmnamada mundaq 2 nöqtə aydınlaşdırıldı. Birinci, ajrashqandan keyin ilgirki xotini qanunda belgilənən varis olmaydı. Cumhurbaşkanlıq Cumhuriyyətinin əxtilab qanun dəsturunun 1127-ci maddəsində mundaq belgilənən. Birinci rəddiki qanunda belgilənən varislər jorisi, farzandı, atansını öz içə alıdı. Bu yerdeki jorisi varislik qılınğıçı ölüp ketkəndə onun bilan qanunluq öyləniş münasibəti bolğan kişini görüstüdü. Liyakis bilan Shuyakis ajırışını tizimlətib bolğan, öyləniş münasibəti bekar qılınğan. Liyakis Shuyakisning qanunda belgilənən varisi emas, qanunda belgilənən varislikni təşəbbüs qilish hüququ bolmaydı. İkinci, ajırışış kelishimini vasiyatning o'rniga dastitishga bolmaydı. Bu kelishimi er xotin ikki tarafning ajırışış, mol-mülkni bölüşüş, farzandlarını beqish qatarlıq işlarda hasil qilgan ortaq kelishimi, amma vasiyat varislik qılınğıçı yakki tarafning shaxsiy mirosini bir taraf qilishdagi qonuniy harakati. Qonunlik kuchga ega vasiyatning qonunda belgilangan alohida shakli bor. Bu delada ajrashish kelishimidagi u butun ham shu ikkisining o'z oldiga qoldirgan vasiyat emas, ham qonunda belgilangan har qanday vasiyat shakliga uyg'un kelmaydi. Vasiyatning qonuniy kuchini shakllantira olmaydi. Jo'rlar orasidagi varislik huquqi qonunlik o'ylinish munosabatini asos qiladi. Ajrashsa, salohiyat munosabati oxirlashadi. Qonunda belgilangan varislik huquqi mu shuning qayg'ishib yo'qoladi. Aloqadorlar ajrash kelishimi orqali ilgirki jo'risiga varislik huquqi ta'sis qilib berilmaydi. Bu xil bitim qonundagi majburlash xarakteridagi belgilamaga xilof bo'lib, inovatsiz bo'ladi, dedi Delo Bojergichi Sodiya va mundaq askartdi. Bazı kişiler ajrashqanda kelishimge hissiyat modellarini qoşup qoydu. Hatta ajrashish kelishimi, ayrılıp ketish kelishimi, va'dinoma qatarliqlarni vasiyat o'rinda shildidi. Bu xildagi hujjatlar odatda shakli qonunga uyg'un bo'lmaslik, maqsad ifodasi qiliplashmaslik sababidan innovatsiya deb bekitilib, ularning marosini bir taraf qilishdagi orzusini amalga oshirolmaslikni keltirib chiqardi. Ajrashish kelishimi faqat o'ylinish munosabatini bekor qilish, o'rtaq mol-mulkni bo'lishish farzandlarni beqinidi. Vasiyatning o'rniga dastitishga bo'lmaydi. Agar o'zi o'lib ketgandan keyingi mol-mulkni ilgirki xotini, ilgirki eri yoki boshqalarga qoldirishni haqiqatan umid qilsa, qonun bo'yicha qonunda belgilangan shaklga uyg'un keladigan unumli vasiyat turg'izib, kutimning aniq bo'lmasligi sababidan oila mojarosi va mol-mulk talash tartishi kelib chiqishdan saqlanish kerak.

2026-cı ayda umumyüzlük iş başlap 2027-ci ili 5-ci ayda umumyüzlük işki kiriştiriş planlandı. Türüp pütüp işki kiriştirilgenden keyin yan energiyadan yıllık özü tok çıkırıp özü paydalanış nispeti ilgirki 30%'ın 50% kiçi buluştun 90%'ın yukarı buluşunu işe aşırıdı. Köp aboneçiler yeşil tokni bivasta ulaş şamal elektr, yorukluk volt katalıq yan energiyalarını amavi elektr toruq olmay, məxsus liniya ve transformator əslihalları arqılıq köpligen aboneçilerini bivasta tok bilen təminləşini görüstüdü. Dövlət Tərəqiyyat və İslahat Komiteti, Dövlət Energiya İdarisi yakında siyaset çıkarıp, bu xil əndizik ilham verip, yan energiyanın öz cahit işletilişini ilgir sürdü. Abdunum Rayılıq Energiya İdarisi Partiya Qrupsunun şucisi, idari başlıqı yan yan mundaq dedi. Мөлчәрімізде yukarı түрдегі абонетчілерге жеткізілген токтың бағасы электр торының ток бағасынан төмен болып, бұл есептеш іқтидары қарханаларының базар рақабет күшіне көрінерлік ашырды.

yaş 70. 10년 başka 4 koçedeki Royu Huadu Otrak rayonada 19. kavetteki 135 kvadratmetre kiladığan öy setildikken. Telefon 192-0902-44-44. 192-0902-44-44. Yine Yanaklık Mahallesi 2. rayonada 70 kvadratmetrelik 3. kavetteki öy setildikken. Telefon 152-76-90-84-31. 152-76-90-84-31. Kızıl Yıldız 1. Meydani Oğlin Şavcan yenideki Beyhavyon Otrak rayonunda 210 kvadratmetre kiladığan 2 kavetlik taçı hissedildikken. Telefon 181-99-78-10-17. 181-99-78-10-17. Yine Şanghay Koçısı'da 146 kvadratmetre kiladığan yeni öy setildikken. Telefon 153-49-92-20-92. 153-49-92-20-92. Fujingyuan Otrak rayonundaki 5. kavetteki 103 kvadrat üstümenge setildikken. Telefon 185-0902-13-30. 185-0902-13-30. Yine Şinfu Çuntiyan Otrak rayonunda 17. kavetteki 117 kvadratmetrelik yeni öy setildikken. Telefon 133-1902-70-59. 133-1902-70-59. Onundan başka Tömür Takar mahallesi de işkimo yer zemin setildikken. Öğünün esleleri dolukken. Bağçıda meyvelik köçet, bakımcılık kılıdığan kotallığa bakken. Telefon 138-99-35-87-30. 138-99-35-87-30. Doğruluk mahallesinde 17. kavetteki 120 kvadratmetrelik bezelgen öy barlık eserleri bilen koşup setildikken. Telefon 177-97-85-82-30. 177-97-85-82-30. Tömürgöl Gongmin Huayuan Otrak rayonunda 4. kavetteki 102 kvadratmetrelik zinnetlengen yer astı öyü ve öyünün her kvadratı 4700 yuandan setildikken. Telefon 182

Yine yakın mahallesi 2. rayonada 50 kvadrat metrelik dükkan ciddi satılırken. Telefon 189-99-25-09-77. 189-99-25-09-77. G'arbitoq ech rayonidagi 5 mo uy o'rin satilgan. Telefon 189-99-25-09-77. 189-99-25-09-77. Yana 11-chi o'rta maktab kaynidagi Qog'imiyriq mahallasi egiz qavatli binoning 18-chi qavatidagi 119 kvadrat metrlik uy jiddiy satilgan. Telefon 182-99-90

Yüce Kançın Otur rayonundaki 83 kvadrat metrelik 3. kavatdaki öy icarige berildiken. Telefon 182-0904-96-96 182-0904-96-96 Yine Tötkoç Toğraq mahallesinde 87 kvadrat metrelik 5. kavatdaki bezelgen öy setildiken. Telefon 139-99-68-15-80 139-99-68-15-80 Yana məlum bireylən çoğun yaşlı qayılığa qaraydıqan pərviş qadım izləydikən. Telefon 130-95-07-70-70 130-95-07-70-70 Tötkoç Sot Koçsıdan astı üstü töt iğızlıq dükkan töt tümengi icarigi verildikən. Telefon 159-99-33-78-59 159-99-33-78-59 Bunundan başka Çokaytor yol yakısıda 150 kvadrat metre etrafındaki iskılat icarigi bir 99-35-75-54 138-99-35-75-54 Yine Tianshan Garip Yoli Baş İdarisi Aylıkla Kurusu'da 2. kavetteki 90 kvadrat metrelik oy setildiken. Telefon 135-79-66-16-99 135-79-66-16-99 Yine Akhyar Oltırak Rayonu'daki 95 kvadrat metrelik 5. kavetteki oy setildiken. Telefon 199-0902-60-03 199-0902-60-03

0: xavfi bor.
1: To'g'ri bexatar chiqib, shaxsiy tinglarni yaxshi saqlanglar.
0: Bolalarning bexatarligini qo'llab, hamma yerda ularga g'amxo'rlik qilaylik.
2: Davlat xavfsizligi va ijtimoiy muqimlik islohot taraqqiyotining oldingi sharti. Davlat xavfsizligi tashviqot tarbiyasini kuchaytirib, umum xalqning davlat xavfsizligi engini haqiqiy kuchaytaylik. Davlat xavfsizligining ijtimoiy asosini puxtalab, turli bexatarlik xavfining oldini olaylik va tugitaylik.
0: Madaniy qatnash siz bizga hamroh.
3: Qatnash bexatarligini ko'nglimizga puksak, baxt va omonlik bizga doim hamroh bo'ladi.
0: Madaniy qatnash siz bizga hamroh.
4: O'smirlar qudrat topsa, davlat qudrat topadi. O'smirlar mustaqil bo'lsa, davlat mustaqil bo'ladi.
5: Uzoq tarixiy musobada men bundoq bir ovozni oldim.
6: Qayta g'ayratga kelib, yana yangi natija yoritib, davlatga javob qaytirman.
7: Chunxoning qat ko'tirish uchun o'qiyman.
5: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik qardagi o'xshash vatanparvarlik ovozini oldim.
7: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli joyi qaraylik.
5: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyamiz. Turmushda men bundoq bir ovozni oldim.
6: Ahamatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
8: Siz aldığınız kılma alaysız, çekiniş yolunuz yok.
5: Kan terbiye azimatları batırlık bilen ilişti.
7: Topni 4-3 numarı verdi. Cungo komandisi topni yakış kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Vurdu, hep belli.
5: Emgekçiler yeni devirden güzel sayıpsını açtı.
9: Burnumuktan ıstan okuca, Tokyo'dan zapçaslağıca, hemisi kalbimdeki sene boyunları.
5: Devletin mühim kuralları Cungo yasımcılıkının törükidir.
9: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısını kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızı, kreş kılgıcıladın bulaydı.
5: Vatanlı suyuş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
0: Afet xavfini boshqurish va afetni har tarafdan yengiltish qarshini puxta turg'izib, afetni mudofiyalanish, afetni azaytish, afetni qutqizish va afetni qutqizish masofiyalanish, afetni azaytish bilimlari va texnikasini umumlashtirib, afetni mudofiyalanish, afetni azaytish engi va o'zini qutqizish, o'zaro qutqizish iqtidorini kuchaytirib, afetni mudofiyalanish, afetni azaytish, afetni qutqizish xalq mudofiya sifini mustahkamlaydi.
1: Hammaylan bexatarlik ahamiyat berib, hammaylan jiddiy ishlarga taqobil turolaydigan bo'lib, asosiy qatlamdan ofatdan mudofiyalanish, xatardan saqlanish iqtidorini kuchayib oshiraylik. Vafodorlik hammadan afzal. Yashamoqlarni hurmatlash, qadrlash axloq fazilatining namoyandisi. Yashamoqlarni hurmatlab, yashamoqlarga kuyinib, yashamoqlarga yordam berishdek jumhur go'zal axloqini avloddan avlodga qoldirib, uzoqgacha davomlashtiraylik.
0: Mama deyme, ma aldımdık adaş ne mantak mamaydı kanda. Ey, yol yine tosuldu bana.
1: Her günü okşaş bulmağın sınavlığa düşkünüzsüz. Abdumobil heydigen de aldıraksallık kımağın, çeçilmağın.
0: Işık geçikliğen buldum de. Abla, kızılçırak yandıgan buldu. Vaya tezirak edip götüpe keteyim şu.
1: Her dakikada her hıltallaşkı düşkünüzsüz. Abdumobil heydigen de taleysinlaş psikikisi de bulmağın.
0: Seferge çıkkanda bihaterlikini birinci uğrunu koyun.
1: Özünüz ve ailenizdekiler için abdumobilini bihater heydesine tanılan.
0: Bihaterlik yeni turguzup, bahtlik turmuşunun işkini açaydı.
10: Partiyanın şallık nuri kançanını yoruttu. Her millet halkının kalbi partiyaya telpündü.
11: Cungu Komünistik Partiyası yakşı. Sosyalizm yakşı. Islahat ecivetiş yakşı. Uluğ vatanımız yakşı. Milletler ittifaklığı yakşı.

0: Yolda Xi Jinping yadroluqdagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, yangi davr jumhuriyat sotsializmining ulug' g'alabasini tirishib qo'lga keltiray.
1: Tez yollanmanızı işinizden aldım koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posokunuz geldi. İmza koyup elbirem. Alimen.
2: Kaşlayman.
1: Alimen.
2: Kaşlayman. Alimen.
1: Kaşlayman.
2: Alimen.
1: Kaşlayman. Oy. Ehlet tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
3: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltıra kalta, 17 milyon kilometre uzunluktaki pilastırını peydan kılıdı. Sınırca ulan ne gibi gidiyordu hanım? Tolaylık mulazmetin behriniş bilen bile, muhit asraşkı mı köprek kim olup verip koyuyor.
4: Piltisi, mesuliyet, bir hatarlıkların ul teşi. Ot abdi yoşurun hevbine tügetip, hayatlık ve mal mülük bir hatarlıkıya kapalatlık kılaylı. Ottın mudabiyelin işke köngül böleyli. Hayatlık emmedin eyla.
5: Adem bilen açlıkların en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki ediyazlık yerliliği bilen küzlük yığım arsadaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıkların en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
6: Ekologiyalik muhitni köz qarchig'imizni asirgandek asiraydi. Ekologiyalik muhitga hayotimizni muomil qilgandek muomil qilaylik.
5: Ko'ngillik sayohat bexatar safar. Havo rayi o'zgarishiga diqqat qilib, safar planingizni muvofiq tuzing. Avtomobil haydab safarga chiqqanda qatnash qonuniga rioya qiling. Charchiganda, aroq ichganda avtomobil haydashdan qat'iy saqlaning. Ekspeditsiya rayonlarda ekspeditsiya qilmang. Xatarlik rayonlarga bormang, ham surat tortmang.

Hürmetli radyo anlayıcılar, ilan teşvikatlardan keyin programımızga qaytıp geldik. Hazır anlayıcılarla stansımızdan küçür közdeki programımızı programımızda davamlaştırmız. Tövende kızıqlı yenilik telefonlarımızga kirgen küçürlani dostlarımızga yetküzüp öteyli. Tört koçetki məlum bir tez tamakhanıga xadım qobul kılındıkken. Er ayal çeklenmeydikken. Telefon 132-79-02-23-23. 132-79-02-23-23. Şingfu Çöntiyendeki Talla Bazırı'na 45 yaştan tüven tutkola çakkan bir kız

etildiken. Onun başka zavutun körgüzülgen her kıl şotala top ve parçası etildiken. Telefon 183-0905-06-13 183-0905-06-13 Sap öşküsü etildiken. Telefon 139-9903-24-84 139-9903-24-84 Her kıl yeni çalgılar setildi. Buzulgan kon radyo ve çalgılar remont kılındıken. Telefon 184-0902-64-32 184-0902-64-32 Yine şehir içi yesidiki Guanghui Oltıraq rayonunda 115 kvadrat metrelik 4-cü kavetdiki yeniden izil bezelgen öyce desedildiken. Telefon 152-9977-49-91 152-9977-49-91 Onundan başka şehirlik 11-ci otur mektep Kipaş Udulu'da 4 metrelik kırık dükkan icarigi berildiken. Telefon 156-8833-68-12 156-8833-68-12 Yana Huykanyuanda 87 kvadrat metrelik 2-ci kavetki bezelgen öy setildiken. Telefon 182-9933-56-80 182-9933-56-80 Yana Daşi Uçan'daki Rili Otarak rayonundan Daşi Uçan'daki Rili Otarak rayonu İgiz binanın 4-cü kavetindeki 110 kvadrat metrelik bezelgen yeni öy setildiken. Telefon 166-0902-86-35 166-0902-86-35 Onundan başka 5-ci otur mektep yenideki Otarak rayonunda 105 kvadrat metrelik 5-ci kavetdeki öy setildiken ya ki bomsi icarige berildiken. Telefon 133-1902-04-30 133-1902-04-30 30 Otarak rayonunda 85 kvadrat metrelik 3-cü kavetdeki adi bezelgen öy setildiken. Telefon 177-9902-27-65 177-9902-27-65 Yana Zoyu Otarak rayonunda 67 kvadrat metrelik 3-cü kavetdeki bezelgen öy əsləhləri bilan qoşubçı desetildikən. Telefon 182-99-92-88-45 182-99-92-88-45

Radyo anlayıcılar. Vakit masutudan bizden vakitim ki uçur gözünki programımız müşahede ahırlaştı. Vakitim ki programının anlatış yetekçisi Raziye Dömer, nazaretçi Amine Muhammed, riyasetçi Bilal Can Qar. Xeyr hoş dostlar, selamet bulunla. Kiler katımlık programımızda görüşeyle.

0: asası kanun teşvikat münberi.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözdeki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.

0: 8. İlan kılıç müddeti eşip ketken uçurduğun 98. Kanun boyunca özgertilip küştün kaldırılgan hem inavetsiz uçuru işkerliki muayyelleştirilgenliğinin tördü bu. Nöbette bağırlık mesele uçurlarının hemisi tüzdülüp kanun icra kılıç boyunca ilan kılıç tertibi önümlü kalıplaştırılıp hakiki türde asasi gevdelerinin yükü yenikletilip kıyınçlıktan kurtuldurulup inaveti eslige keltürüldü.
1: Arşan Mahirlik Adliya İdarisi Memuri Kanunu icra kılıçdaki üçtürlük tüzümünü kattık ameliyleştirip, memuri ceza uçurlarını ilan kılıçını hareket halatı da uzak önümlük başkuruş mekanizmini takamullaştırıp, kündelik heydekçilik kılıç ve kesbi cihetin yetekçilik kılıçını yenimi küçeytip, özü tekşürüp, özü tüzütüşünü daimli kanat yaydırıp, meselenin kaydı körülüşünün menbeden aldığını aladı. Şunun bilen bile kanuni adil medeni icra kılıçını katkı kılıplaştırıp memuri kanun icra kılıçının amuvi işencilikliğini üzlüksüz üstürüdü.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizden katnaş hadisi sebebeden sayacıtı sebebeden sayacıtlak öyle birildi diyen dilo misalını anlayısla. 2025 yılı 13. ayda Huang Ekis Abdumobil Hayda Beijing'den Şinjan'a sayahatki kelgen. Bu yıl 1. ayının 1. günü Huang Ekis Abdumobil Hayda Ürümçü'den ayrılmakçı bulganda Liu Ekis Haydigen Abdumobil bilen sokulup katnaş harisisi uçurgan. 2. günü Ürümçü Şehirlik Kuan İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Atırtı yol katnaş harisi itiraf namısı çıkırıp Liu Ekis'ni bu kıtımkı harisi de bağırlık cevapkarlıkını üstüge alıdı. Huang Ekis'in cevapkarlığı yok deyip bekitken.
0: Hadisi yüz bergenden ki Huang Ekis 1. ayının 2. günü ziyan kuşturgan avtomobilini Ürümçedeki malum avtomobil mulazmet çeklik şirketine remont kılışka apırıp bergen. 1. ayının 4. günü remont kılınıp bolgan. Remont kılışka 3 gün vakit ketken. Remont haqi 2221 yuan 5 mo bolgan. Bu hıracatını Liu Ekis sugurtlatkan sugurtı şirketi toluk tölep bergen.
1: Avtomobil remont kılınğaçka Huang Ekis Ürümçü'de 3 gün artıq turgan. 394 yuan 1 mo 1 pun yatak haqqi. 117 yuan yemek içmek haqqi. 160 yuan 1 pun katnaş haqqi çıkım kılgan bolup Huang Ekis Liu Ekis'ten turup kalgan mezgildeki çıkımını tölep berişin talep kılgan. Liu Ekis hadise sebebinin kelip çıkıp yerildi dep karıp Huang Ekis'ten yatak, tamak ve katnaş haqqını tölesine ret kılgan. Bu yıl 3. ayda Huang Ekis Liu Ekis üstüdün Ürümçü şehri Tianshan Raylık Halk Sot Mahkemesi'ne dava kılıp Sot Mahkemesi'nin Liu Ekis üstüdün turup kalgan mezgildeki 671 yuan 1 mo 2 pun yatak tamak ve katnaş hakkını töleş doğrusu da hüküm çıkarışını talep kılgan.
0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin hak talep kanun desturunun 1165. maddesinin 1. tarmakadaki belgelmeyi asasen hatalık ötküzüp başkalarının hak talep hukuk menfaatiga ziyan yetkizgen hareket ilgileri hukuku çekiliş cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek. Ali Halık Sot Mekkemiz'nin yol katnaş hadisi zeyni töylem delillerini sot kılıçta kanunu tatbiklaşkı dair birkaç mesele doğrusudaki izahatını 11. maddesinin 2. tarmakadaki belgelemeye asasen yol katnaş bihatelge kanununun 76. maddesi de belgelengen mal mülük zeyni motorlu katnaş vasısı katnaş hadisi peyda kılıp hukuki çekilongıcının mal mülük hukuk menfaatiga ziyan yetküzü sebebinden kelip çıkan ziyanını görüstüdü.
1: Sot mahkemesi sot kılgandan kim mundaq qaragan. Alaqadar belgilemelerge asasen ticaret xarakterde bolmagan avtomobillarni davamlıq işletkili bolmaganlıqtan kelip çıkkan adetki ornığı dastish xarakterdeki katnaş qurallarının

0: meyli avtomobil icarigi iliş yaki amevi katnaş kuralığı oltırışını tallasın hemisi de mukarrer halda katnaş hıracatı kelip çıkıdı. Bu hıracat kanunda belgelengen muvapık vasitelik ziyan dairesigi kerıdı. Sot mahkemesi Huang X'nin turup kalgan orni adetki sepergi çıkış şekli hem hıracatının zörür muvapık buluşu birleştirip en ahırda ehvalga karap 100 yen katnaş hıracatını kollagan.
1: Yatak hakkı ve yemek içmek hakkı tölümünü bekitişke karıda sot mahkemesi munda karıgan. Hak talep kanun desturudaki belgelemeye asasen hatalık ötküzüp başkalarının hak talep hukuk menfaatiga ziyan yetkizgen hareketi ilgilileri hukuki çekiliş cevapkarlığını üstüge ilişi gerek. Bu diloda Huang X Beijing'den özü avtomobil haydab Ürümçi'ye kelgen. Avtomobilni remont qilish sababidan turib qilishga majbur bo'lgan. Bu mazgildagi yotoq va yemak-ichmek chiqimi uning o'z oldiga iste'mol qilish orzusidan kelib chiqqan chiqim bo'lmasdan, balki huquqi cheklash harakati bevosita keltirib chiqargan aslida bekitilgan musobaqaning uzilib qolishi, odamning boshqa joyda turib qolishidan kelib chiqqan asosiy turmush zarur chiqimi bo'lib, qatnash hodisasi bilan bevosita üzüksüz sebep netice münasebeti mevcut. Onun üstüge Huang X teşebbüs kılgan, hıracat dalil ispatı var. Sonrası Ürümçedeki şu cayının adetki istimal seviyesi uygun bulup, objektif buluş, zörür buluş ve muvaffak buluş şartını hazırlayan. Bununla asasen sot mahkemesi Huang X teşebbüs kılgan yatak hakkı 394 yen 1-1 pun. Yemek içmek hakkı 117 yuanni toluq somu boyunca kollab, bu xarajatni tölashki tegishlik muvaffaq vasitalik ziyanga tava deb bekitgan.
0: Ahırda sot mahkemesi Liu X, Huang X'ke katnaş hakkı, yatak hakkı ve yemek içmek hakkı bulup cemi 611 yuan 1-1 punit öleş doğrusu da hüküm çıkarıp Huang X'nin başka dava talepine red kılgan. Nöbette bu dilo ada kılınıp bulungan. Motorlu katnaş vasisi, katnaş hadisi zihnini töleştin yadrosi. Hukuku çekilin gıçının, hukuku çekiliş hareketi sebebinin uçurgan bağırlık zihnini dolduruştun ibaret. Bu, avtomobil remont hakkı, davalanış hıracatı katarlık bivası körülgen ziyanı öz içi eliplik kalmay, hukuku çekiliş hareketi mukarrer keltürüp çıkargan, münasip sebep netice münasibetigi ige, muvapık vasitelik ziyanımı öz içi alıdı. Ziyan bilen hukuki çekiliş hareketi otursa da kanun cihetki sebep netice münasebeti mevcut bolsa hem de hadisini bir taraf kılış zörür turmuşunu devamlaştırış ya ki eslede bekitilgen zörür musabını tamamlaş üçün çıkım kılgan muvaffak hıracat bolsa da hukuki
1: şuna bilen bilen kanun yürgüzüş boyunca hüküm çıkırışta baştan ahır muvaffak zörür buluş ölçümüge emel kılanıp vasitelik ziyanın konkret sonrası ihtiyaçalık bilen bekitilip ziyan dairesinin tertipsiz kengeyip ketişinin aldı elanıdı. Bu diloda sot mahkemesi katnaş hakkını ahvalga karap bekitiş, yatak tamak hakkını toluk sonrası boyunca kollap hüküm çıkırış ölçümü arkalık enik bolgan teşürüp bekitiş kaidesini aydınlaştırgan bulup, hukuki çekiliş hareketi bilen bevasita sebep netice münasebeti var. Onun üstüge hadisini bir taraf kılış keltürüp çıkargan, real kıyınçılıkını hal kılış üçün çıkım kılıngan zörür çıkımla andım kollaşkı erişeleydi. Zörür bulmagan öz aldığı istimal kılışını hukuki çekilgıcıga artıp koyuşku bulmaydı.
0: Programının torda hem Türkiye buluş mahsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesleğe soradığın kanun mesleleriniz bulsa, Slushiting aboneçiler terminalini çürüp programında hem Türkiye bulup söz kaldırırsınız buludu. Programının teyhimi köp isilmez bulunur. Slushiting aboneçiler terminalıda.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızlığı hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafiq buyurdun. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sahnının.
0: Şincan Radyo Televiziya İstanbul Uyghurçe Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə bunlarını əskərtdir.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixcam partiyimizi. Tamak ısırap kılmaslık mı? Emmimiz özümüzden başlayalım.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Beijing vakti saat 13. Vakti saat 13.
1: Merkezi komitetinin etrafına zıç uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalık kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerine umumyüzlük algı sılcı taylı. Jongho milleti bir aile kişilerden bulup, Jongho arzusunu bir niyette ortak işkaşır aylı.
0: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisine yolu koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke törtkü balaylı.
2: Adem bilen açlıktan en yırak aralıkı 1000 çakırım emez. Belki etiyazlık terilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın aralıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
1: Partiye ve devletin mahfiyetlikini saklaş, her bir puhranın öteşki tekişlik mesuliyeti ve mecburiyeti.
2: Köngüllük sayahat bir hater sefer. Havarayı özgürlüğe dikkat kılıp sefer planınızda muvaffak tutun. Abdumobil edip seferge çıkanda katnaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda harak işkende abdumobil edişten katli sakılın. Eçvitilmege rayılada ekspedisi yakılman. Haterlik rayılığı bağman hem süret atman.
3: Kanunçılık ruhunu evci aldırıp, kanun tüzümün boyunca iş becerişte çıntırıp, kanunçılık muhitini kovdaylı.
4: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pen teknikide yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen teknikide yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim pende kızgın sayıp, ilim pende hürmet kılaylı.
0: Baklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyişten naçar hahişini tüketeyle.
2: İçi dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını əsli çın saklanla.
5: Öyde yalğız kalğanda işini takap olduranla, natunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, çüp getiş kalıpı bak.
5: Torğu bihater çıkıp, şahsi itinlarını yakşı saklanla.
2: Balıların bihaterligini koldap, emmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.
6: Turmuşunuzga kaynak keyfiyat ata kılıcı sırdaş dostunuz Üzülmez Külkiler programı.
7: Üzülmez Külkiler.

0: Rahmat bana Ayşem Gül açımız mı? Bu nakşını orulap boğan buldu. Şuna Sadet Ağa açımız bilen tan itkanda kıvaldı mı? Sadet Ağa açımızın avazım çıkıvatam dobri yedin. Devamlı yeni nakşılarını sunup durun, yeni nakşılarını anlap duraylı. Onda olsa hani üçüncü numaradaki mahirimiz Nümet Kep'te üzün tanıştırmasın.
1: Salam riyasetçiler, nakşçı bulbullar. Radyo oldudaki tanışanların dostlar, düşünürünüzler, radyo oldudaki tanışanların dostlar, güzel olsun. Ben Rehtuva Karanlar kentinde Navagül Bulmen. Düşlük huzurunuzla elip gelgen nakşam, şehrin yarey.
0: Şehrin canlı Aylan Sun Tecmo ismi.
2: Kutu.
0: Kani anlayılıyor ondan sen.

0: rahmat bana hava gülaçımız yerince la aylan sunamlıq bu naqşını mı çıraylıq orulab bədi. Rahmat naqşınızga davamlıq yeng naqşıların sunup durun yeng naqşılarını anlap duraylı. Onda olsa 4. numurdaki mahirimiz mi sahneyi çıkıp da özünü tanıştır vəsson. Mahirimiz mi sahneyi çıkıp da özünü tanıştır vəsson.
1: Məlik riyasetçilə salam. Bulbulla salam radyol aldıdaki çoğun küçük tanışarmələ. Hemen uzağının düşlükü. Xeyrilik bozsun. Mən Törük kenditten Hemraygül Abdülbolu mən düşlük huzurunuzda sunmaqçı boğan naqşam Bağdaş Tağları.
0: Buldu. Qeni onda asın naqşanın başlanan anlaydı ya.

Bağları rüyüm ahlık, bağrıda kevser suyu. Bağları rüyüm ahlık, bağrıda kevser suyu.

Yangritar her çayda tin maynak biçi kuş lar küyü nağmeçi kuşlar küyü bağları rüyüm ahlı bağrıdan kemsin.

0: umumyüzlük birma millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
2: İki dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını esne çın saklanla.
3: Öyle yalgız kalganda işini takap oldurunla, natonuş kişilerle işenmenla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, çüp getiş kavifi bak.
3: Torg'u bir xatar çıkıp, şahsi itinlerini yakışı saklanla.
2: Balıların bir xatarlığını koldap, hem bir yerde ulağı gəmxorluk kılaylı. Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
4: Katnaş bir xatarlığını kendimizgi püksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
2: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
5: Gündelik durmuşta bir xatar tok işilçikide katkılış. Tok semeni öz aldığı kalayım kan tartmazlık. Hava tanışıgış, tonlat kokatarlık yukarı kuvvetlik aile elektr saymalarının simyoluda ziyade kızıp getiş ehvali bağı yoklukını. Elektr saymalarda normadan artık aileniş ehvalinin bağı yoklukını karallik tekşürüp duruş. Konrap getken elektr saymaları ve rozetkini vaxtıda almıştırış. Elektr ve rozetkini vaxtıda almıştırış. Elektr simığı ot getkenlikini baykıgan haman derhal tok membesini üzüv etiş. Hem de vaxtıda 119'a telefon kılıp bir taraf kılış gerek.
2: Köngüllük sayahat, bir xatar sefer. Avarayı özgürsüge dikkat kılıp, sefer planınızda muvaffak tüzün. Abdumobil edip seferge çıkanda katnaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda, harak işkende abdumobil edişten katli sakılın. Eçvitilmege rayılada ekspedisi yakılman. Xatarlık rayılığı bağman, hem süret atman.

0: Hürmetli radyo anlayış dostlar, anlayıp atkanlar, komunlu radyo televiziya stansı, Uyghurcu Universal Radyosu'nun bir vasıta anlatılıp atkan üzülmez köyler programımızı. Dostlar, programımızın devamlaştırıp atımız, onda olsa ki inki mahirlerinin teyalıkları bitip kaldı mı üçtapta? Onda spor bölüp sahneyi teklif edeyli ya.
1: Buldu.
0: Hani emdi kimler sahneye çıkıdığandı, kayısın akşılarını uğrulup bir yaradığandı, onda olsa 5. numaradaki mahirimiz bilen tanışımız.
2: Salam, hürmetli riyasetçiler. Salam, hürmetli radyo aldın otorgan tanşarmenler. Men yarbulun iç rayonundan Zuleykam bolman. Sizlik huzurunuzda sunmakçı bolgan naqşam, Qumul xalq naqşlarından arıyı.
0: Bolduq, hoş kepsiz. Qani, onda sunaqşan başlan anlaylı ya.

başımı derya kılıp, derya kılıp suğarsam kanmasay, suğarsam kanmasay.

0: Rahmat, mana zilika maçımız mı? Muqamdan bir bedek urulup egen buldu. Rahmat, nakşınızga devamlık. Yeni nakşılarını sunup durun, yeni nakşılarını anlap duraylı. Hoş dostlar, onda olsa, kani, kaç mahirimiz geldi? 6. numaradaki mahirimiz mi sahneye çıkıp da tanış olaylı ya?
1: Salam riyasetçiler, salam radyo anlayıcı dostlar. Ben Aradır Hünayi, Türkiye Pazarı'dan izleyicilerim Dürşat. Ben de parçası karındaşlarının düşlük huzuruna eğitip demekçi boğan Nakşan Bağven.
0: Buldu. Kani onda alsın Nakşan başlan anlayılı ya.

0: Rahmet bana. Zilikem Turşa açımız mı? Mukamdır. Yok. Bağven namlık nakşını hiç aralık orulap edi. Rahmet nakşınızga devamlık yan nakşılarını sunup durun. Yan nakşılarını anlap duraylı dostlarımızın kegin güldeslerini hem tapşırıp ağaysız.
1: Rahmet rahmet ıslaha.
0: Onda olsa 7. numaradaki mahirimiz mi sahneye çıkıp da özünü tanıştır besine.
2: Salam riyasetçiler, salam radyoldadiki. Aziz tanışarmen dostlar, hem ağızlarının tuşluk vaxtı olun güzel olsun. Ben Garbi Dağ Estaradi kentiden zor gül eğitip vermekçi bulgan nakşam. Modern Han.
0: Buldu, hoş geldiniz. Kendi onda aslında akşam başlayan anlayılıyor.

0: Rahmat.
1: Sorgul açımız mı? Modern anlamlı bunak için müzikalı kılıp çırayla kurula pedi. Dostlarımızdan kilo atkan güldestilerini tapşırıp elen yeni yeni nakışlarınızı nükütümüz.
0: Rahmat dostlara.
1: Hoş. MD 8. numaradaki mahirimin sahneyi çıkıp da özünü tanıştırmasın.
2: Assalam. Hürmetli kiriya saççılar, bulbullah, tınşarmen dostlar. Hemen olanın kuşu yok diye hayırlı olsun. Ben Çınargül bulum ben. Etmaksı bulgan akşam yağla gelip bakın. Yaktırıp anlaşıldığını ümit kılmen.
1: Buldu. Kani ondan sınavşını başlayan anlayılıyor.

0: 반다 오겠지 도슬라 덥덩라 뭐 김께 하자도 뭐 가이스 낚시는 이토 왔다도
1: 콩나이쥬
0: 아, 왁다 스케도 왔다
1: 돈으시도 브리스
0: 신다 따위 망라 왔다간 도슬라면서 아쉬엠 글아치면서 지라서 이렇게 버르맨 남북 낚시는 이토 왔다도 프로그램imizin vaqtimi toshib qopti. Do'stlarimizga xayr xush taydigan bo'ldik albatta. Bugungi programimizni yaqindan qo'llab-quvvatlagan barcha mahirlarimizga yana bir qaytim rahmatimizni bildiramiz. Harmog'aysizlar do'stlar.
1: Rahmat, doimli qo'llab-quvvatlab turg'aysizlar. Bu qatimgi programimizning muharriri Abdulali Mutallib.
0: Mas'ul muharriri Ayat Abdurahim.
1: Nazoratchi Amina Muhammad.
0: Program riyosatchilari Raziyat Umar bilan Abdulali Mutallib.
1: Xayr xush do'stlar. Kilar qatimqi programmalarimizni ko'rishga jamoa bo'lgaysizlar.
0: Shundoq endi Hayit bayramiga aramga chiqib ketamiz. Shunday qilib 6 oyning 1 kundagi programmada ko'rishimiz do'stlar.
1: Shunaqa qilamiz, ko'rishga jamoa bo'lgaysizlar.
0: Xayr xush, aman bo'linglar do'stlar.
1: Xayr xush.

0: merkezi komitetinin etrafına zıç uyuşup, Cumhuriyeti zamanı yolaştırış arkalık kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerine umumyüzlük algı sılcı taylı. Cumhuriyeti milleti bir aile kişilerden bulup, Cumhuriyeti arzusunu bir niyette ortak işkaşır aylı.
1: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki et yazlık terliği bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
0: Partiyanın şallık nuri kançanı yoruttu. Her millet halkının kalbi partiyaya telpindi.
2: Cungu Komünistik Partiyası yakşı, sosyalizm yakşı, ıslahat eçivetiş yakşı, uluğ vatanımız yakşı, milletler ittifaklığı yakşı.
3: Tez yollanmanızı işinizden aldım koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi imza koyup elimle. Alimen.
4: Kaşlayman.
3: Alimen.
4: Kaşlayman. Alimen.
3: Kaşlayman.
4: Alimen.
3: Kaşlayman.
4: Alimen.
3: Kaşlayman. Dövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşırdım mı?
5: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap. 10 milyard yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıdı. Sınınca ulan neye gidiyordu kanka? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile muhit asraşkı mı köprek kumul bölü koyun.
2: Xalqni markaz qilgan taraqqiyot ideyasida chang turib, har millat ommining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini o'zliksiz oshiraylik.
6: Go'zal Shinjon qurib, vatan orzusini birlikda ishga oshiraylik.

0: birge hemrah. Ademler payansız ormanda kezer. Topraklar kogdar, rengdar zeminli. Deryalar berido, kalipki ozok. Egiz tağdaki kölünü uğrap turudu. Beht. Sözümren gül çiçekler, berer güzel ümitni. Yeşil kelgüsü hemrah, kümşren arzuğa. Şamal ve kuyaş, nur berer şehirge. Tabiyet soğısıdım turmuşumuz kırıdu, şiirin temge. Tianşan'ın cenubi ve şimalıda. Cemri mevcudat, çüşer usulga. Güzellikler mücessemlengen, güzel Şincan.
1: Jungochi sosializm yo'li sosialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish, xalqqa go'zal turmush yaratishning muqarrar yo'li.

Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçı Sosyalizmini kalıptın etraf kılışını üzüksüz küçeyteyli.

0: Merkezi Halk Radyo Stansı.
1: Merkezi Halk Radyo Stansı.
0: Memleket haberleri.
1: Memleket haberleri ve Halk Radyo.

yip yeni seyipsini birlikte açtı. 2 yıldan bu yan Cungo Serbiya taktır ortak gövdesi kuruluşu da pahalı neticiler kolu keltürülüp, hem iki devlet halkıya bekti yaratıldı, hem devletle ara münasebetinin ülgüsü tiklendi. Cungo milleti bilen Serb milleti azap okubetlerini baştan keçürgen, hem şanlık neticilerini kolu keltürgen. İkilisi egilmez sunmaz, katli cesaretlik royu pezilet giyge. İkilisi müstakil özgü özü iyi buluşka katli intiludu. Milletin izzet hürmetini kogdaydu. İkilisinin tınış terakiyatta çın turuş, adil, ekkani buluşta çın turuşka bolgan düşencisi çoğunkur. İki taraf alakını küçeytip, öz ara işinişini müstekemlep, hemkarlıkta çoğunkurlaştırıp, öz ara kollap, taktır kısmette billi boludugan, ortak güllünüdugan parlak yolda birlikte miyenip, Cungo Serbiya umumüzlük, strategiyelik, emralık münasibetini yeni yükseklik götürüşke törtke boluş gerek. Ne tekitledi? Cungo bilen Serbiya'nın cancigar dostluğu özgeçi alahidlikke iyi bulup, çoğunkur tarihi logika ve riyal asas bilgi. İki taraf devamlık birbirine katli kolluş gerek. Cungo Serbiya'nın öz devletinin ehvalığı uygun kiladığan terakkiyat yolu da menişte çın turuşunu kollaydı. Serbiya bilen devlet idar kılıç tecrübelerini almış turuşunu küçe içine halaydı. Cungo'nun 15-5 yıllık yirik planı da yukarı süpetlik terakkiyat nişanı umumüzlük uğrulaştırıldı. İki taraf terakkiyat stratejiyesini tutaştırışını küçeytip, bir belbağ bir yolunu ten kuruşunun otur mezgillik hareket planını yakşı emeliyleştirip, katnaş ve energiye ul esleyeler katarlık sağladaki hemkarlıkını devamlık ilgir sürüş gerek. Yeni pentekniki inkılabi ve kesip özgürüşünün dolgunu aldı da, iki taraf süni akıl, rakamlik iktisat, yeşil energiye, ilgar yasımıçılı katarlık, güllemi sağladaki hemkarlıkını küçeytip, yeni iş noktasını etiş gerek. Doktor, Cungo Serbiya halkı dostluğunun 70 yıllıkını tebrikleş yürüyüşlük pahaliyeti kızgın inkas kozgıdı. İki taraf yaşla ve adımiyet almış duruşunu devamlı küçeytip, vizi keçirim kılıç koşulgan erkin soda, koşulgan bivasta hava katnışı, strolog kurulmasını yakış paydınıp, medeniyet, mağarıp, tenterbiye, sayahat, yerlik katarlık,

0: Dünya tınışlıkını koğdaş. Köp kutupluk dünya berpa kılıç puhtu kapaletki iyi kılındı. Pakistan bilen Cungo'nun müstehkem dostluğunu iki devletinin peşkeden bir evlat rehberleri öz kolu bilen berpa kılgan bulup uzak tarık iyi ve tengdassız. Pakistan bir Cungo prinsipine katli emel kılıdı. Cungo'nun yadroluk menfaatigi çeteledigan barlık meselelerde Cungo'nun meydanını katli kollaydı. Mengü Cungo'nun yakşı dostu, Cungo bilen birlikte diplomatik münasebet ornatkallıkının 75 yıllıkını tebrikleyip, Cungo'nun devlet idare kılıç tecrübelerini övünüp, bir belbağ bir yol hemkarlıkını çonkurlaştırıp, Cungo-Pakistan iktisat koridoru kuruluşunu, Pakistan-Cungo münasebetini üzüksüz olgu sılcıtıp, şiki devlet halkıya bekti artışını halaydı. Cungo'nun Pakistan'ın Amerika-İran sohbetini yaraştırışını kollukallıkı rahmet eytidu. Reis Xi Jinping Ottır Şerik Vaziyeti Toğrusu'da otturgu koygan 4 noktalık teşebbüs tınışlıkını işgaşırıştaki yetekçi layı. Pakistan Cungo bilen zıç maslaşıp dünyanın tınışlıkı ve mukimlikini ilgir sürüş için birlik tütöp koşuşunu halaydı. Wang Yi görüşük katlaştı.
1: Stansımız haberi. Xi Jinping devletini idare kılış toğrusudanın 5. tomunun Fransızca, Rusça, Arapça, İspanca, Portugalca, Nemizce, Yaponca ve Xarzuca mürekkep xat nusxisi qatarlıq 8 xil nusxisi yakında çet el til yazıqı nəşriyatı tarifidin nəşr qılınıp, memleket işçi ve sırtığı tarqıtıldı. Xi Jinping devletini idare kılış toğrusudanın 5. tomunu Merkezi Komite Teşviqat Bölümü, Goyen Akbarat İşhanısı Merkezi Komite Partiya Tarihi ve Öcce Tatkikat Yurdu. Cungu Çetel Tıl Yezıqı Nəşir Kılış Tarqıtış İşleri İdarisi bilen birlikte təhrirligen bulup, başucu Xi Jinping'nin 2023

0: Adam küçü baylıqı qatarlıq sahalardaki həmkarlıq hüccətlərinin imzalanışıqı qovaq boldi. Wu Zhonglong yuqırqı pahaliyyatlarga qatnaşdi.
1: Stansımız xəbri. Siyasi məsləhət kengişi 14-cü növbətlik Məmləkətli Komitetinin 51-ci qetimliq rəislə yığını 5-ci ayının 25-ci günü Beycində içildi. Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası, Məmləkətlik Siyasi Kengişinin rəisi Wang Huning riyasətçilik qıldı, həm söz qıldı. Yığında başucu Xi Jinping'nin yakında kılgan muhim sözü ve muhim yol yorukunun ruhu yetküzüldü ve övünüldü. Wang Hunyan bunulanı bildirdi. Başucu Xi Jinping'nin növetteki iktisat vaziyeti ve iktisat hizmeti doğrusudaki muhim sözünün ruhunu çonkur övünüp ve zıcılaştırıp, ideye ve hareketini Jungo Kompartiyası Merkezi Komitetinin növetteki iktisat vaziyeti doğrusudaki ilmi hükümü ve iktisat hizmeti rullaştırmaları asasıdır birlik keltürüp, siyasi kengeş azalarını Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti rullaştırgan muhim vazifelerini çördep, tekşürüp tetkik kılış ve kengeşini küçeytişki yetekleb, oldun körerli ki, karatmalıkı, meşgulatçallıkı küşlü fikir ve tekliflerini otturgu koyup, sağlığa ve amma arsıkı çonkur çöküp, Xi Jinping iktisat ideyesi ve devletimizin makro iktisat siyasetini teşvik kılıp ve şerhilep, ideyeni birlik keltürüp, şenşini urgutup, küşünü mücessemleş gerek. Başucu Xi Jinping'nin ul tetkikatını küçeyici söhbet yığını da kılgan muhim sözünün rolünü çonkur ögünüp ve zıcılaştırıp, siyasi kengeş azalarını yukur seviyelik pen teknikada özüge tayınıp kudret tepiş. Pen teknik küçük devlet kuruş nişanını işkaşırışını közlep, tötkü yüzdünüş stratejiyelik yönülüşü ve ul tetkikatının asası yönülüşü, noktuluk sahalarda pahalı kengeşiş, hakimiyet işlerini muhakimi kılış, çare tedbir körüstüşke teşkilleş ve itekleş gerek. Başucu Xi Jinping'nin apetli müdafiyeliniş, apetli ziyinini azaytış, apetli kutkuzuş iktidarını östürüş doğrusudaki muhim sözünün rolünü çonkur ögünüp, zıcılaştırıp, yukur süpetlik terakkiyat bilen yukur seviyelik bihaterliknin diyalektik münasibetini çonkur ilgilep, apetli müdafiyeliniş, apetli ziyinini azaytış, apetli kutkuzuş hizmetini yakşı işleş katarlıklarını çördep, tekşürüp tetkiklerini otturgu koyuş gerek. Başucu Xi Jinping'nin felsefe, ictimai pellerinin yukur süpetlik terakkiyatını ilgir sürüş toğırsıdı bəgən muhim yol yorukunun rolünü çonkur ögünüp ve zıcılaştırıp, dikkatini Xi Jinping yeni devir cungot sosializm ideyasını ögünüş, tetkik kılış, teşvik kılışqa merkezleştirip, siyasi kengeş azalarını partiyanın yenilik yaratış nezeriyesini tetkik kılış ve şerhileşini kanat yayduruşqa teşkilleb, yukur süpetlik tetkikat neticelerini barlıq keltürüş gerek. Yığında tüzdüş kırgızılgendin ki, Jungo Xalq Siyasi Mesleğet Kengişi Memleketli Komitetinin Koş Heptilik Kengiş Söhbet Yığınının hizmet kaidesi ve Memleketlik Siyasi Kengişinin Siyasi Kengiş azalarının mesuliyetini zimmisiyle ilişini küçeytiş doğrusudaki pişkiri karab çıkılıp makullandı. Reisler yığınıda su bihaterlikiyle kapaletli kılış iktidarını umumüzlük östürüş temisi de 2026 yılı 2. qetimlik kollektif ögünüş kılındı. Muavun Suçılık Ministri Sun Jiyu teklifki binaen dokulat bədi. Memleketlik Siyasi Kengişinin Muavun Reisi Shen Hui, Wang Dongfeng, Wang Guangchen, Chen Boyong, Başucu Xi Jinping'nin yakında kılgan muhim sözü ve muhim yol yorukunun rolünü ögünüş ve ızcıllaştırışını çördep söz kıldı. Wang Dongfeng Katarlıkla ala kadar karalmıla doğrusu da zat bədi.
0: Stansımız haberi. Jungo Kompartiyası Merkezi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası, Memleketlik Siyasi Kengeşinin rəisi

0: Tıladım bu yan reis Xi Jinping bilen Zungtung Vucic'nin ortak yetekçiliki de Jungo Serbiya münasibeti de halkımı terakkiyat iş koşurduk. Her kaç sahaladaki hemkarlık ve devamlık çoğunkur ilgari sürüldü. Jungo Serbiya bilen partiyele ara mekanizmlaşkan ala kılışını koyuklaştırıp, iki devlet başlıkları hasıl kılgan muhim ortak tonuşunu birlikte yakşı emeliyleştirip, birbirinin yadroluk menfaati geçit edildiğen ve köngül bölüdüğen zor meselelerde devamlık öz ara kattiği kollap, terakkiyat stratejisini cipsilaştırıp ve emeli hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, Birleşken Devletler Teşkilatı Katarlık köptereplik mekanizm işçi de fikir almıştırış, maslı işini küçeytip, yeni devirdeki Jungo Serbiya takdir ortak yevdisi kuruluşu da üzlüksüz yeni neticilerin kolu keltürüşke türtki boluşunu halaydı. Vucevic, Jungo Kompartiyası'nın Jungo rehberlik kılıp, olem şumul terakkiyat möcüzelerini kolu keltürgenlikini alkışlap, Jungo'nun Serbiya'nın devletinin ilgilik hukuki ve zimin bütünlükünü kovdışını kattı kolluğallıkı rahmet eğitip, Serbiya Alga Partiyası, Jungo Kompartiyası'nın devletini idare edip, iki devlet münasibetinin yanımı ravajlanışını ilgir sürüşünü halaydı, dedi.
1: Stansımız haberi. Devletinin muavin reisi Xenjing 5. ayının 25. günü Beijing'da Pakistan zonisi Şahbaz bilen birlikte Jungo-Pakistan diplomatik münasibet ornatkallıkının 75 yıllıkını tebrikleş kütüveli şiğınığı katlaştı hem söz kıldı. Xenjing munolanı bildirdi. 2015 yılı 4. ayda reis Xi Jinping Pakistan'da tarihi karakterlik devlet işleri ziyaretinde bulup, Jungo-Pakistan münasibetini umumyüzlük stratejilik hemkarlık, hemrahlık münasibeti derecesine götürüp, iki devlet münasibetinin terakkiyat planını tözüp çıktı. Bugün reis Xi Jinping bilen Zongli Şahbaz mol neticeli görüşüp, iki devlet münasibetinin terakkiyatı üçün yeni stratejilik görsetme verdi. Jungo bilen Pakistan tağ deryaları tutuşup durduğun, tağdır kısmette billi bolğun yaxşı dostlar. Jungo bilen Pakistan'nın en-envi dostluğunu, iki devletinin peşkadan bir evlat rehberleri öz kolu bilen bərba qılğun. Diplomatik münasibet ornatkan 75 yıldan bu yan, Jungo bilen Pakistan baştan ahır öz ara hürmetləb, öz ara işinib, öz ara kollab, öz ara hemden bolub, oxşaş bulmağan tüzüm, oxşaş bulmağan mədiniyetki ege devletlerinin dostana alaqılışış, öz ara nəb yetközüb tən paydı elişinin ülgüsüge aylandı. Xancın mundaqtab görsətdi. Növətdə dünyada 100 yıldımı körülüb baxmağan zor özgürüşdən süreti tezleşib, xalqara vəziyyətdə özgürüş bilen qalay müqancılıq kirəlişib getdi. Taşkı muayet kancı mürekkep olan şunçı kat'i bir səbt turuşu gerek. Jungo Pakistan bilen iki devlet rehberleri hasıl kılgan muhim ortak tonuşunu əstayil əməliyleştirib, diplomatik münasibet ornatkallıqının 75 yıllıqını təbrikləşini fırsat bilib, ənəni ve dostluğunu dağımlaştırıb, strategilik fikir almaştırışını küçəyitib, əməli həmkarlıqını çoğunqırlaştırıb, özlerinin zamanı evilaştırış müsabısı da kol tutuşub ilgirləb, yeni davırdaki teximiz ziş bolğan Jungo Pakistan təqdir ortak gəvdisi bərpa qılışını tezlitib, iki devlet xalqıga teximi köp bəxt yaratıb, rayon tenişliği, muqumliği, güllünüşü üçün töhpü qoşunu xalaydı. Şahbaz munulanı bildirdi. Pakistan Jungo dostluğu müstehkem yemirilmez bolup, mislsiz yüksekliğe yetti. Reis Xi Jinping, tört çoğun dünyavi təşəbbüsünü oturuğu koyup, dünyanın tenişliği ve tərəqiyatıga acayip töhpü qoşdu. Pakistan Jungo xalqının boşaşmay tırışçallıq körüstüş arqılıq, uluq tərəqiyat muvaffaqiyyatlarını işqa aşurğallıqıga apırın eydudu. Jungo'nun təcrübələrini ögünüş və örnək qılış arqılıq öz tərəqiyyatını işqa aşırıb, Pakistan Jungo dostluğunu özlüksiz colalandırıb, əvlatma əvlat davamlaşdırışını xalaydı. Örməlik radiyonluğucular yuqurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdən diktorları Abdursul Abdiriyin bilən Sumrət Yasin. Növətçi muharriri Abdullah Molla, nazarətçisi Əskar Dursun.

0: Radyo Anlıkçılığa. Emdi Dünya Gönezer programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Örmətli Radyo Anlıkçılığa, mən Zumrət Yasın.
0: Radyo Anlıkçı dostlar, Rusya Zuntunu Putin yakında Cungo'da dövlət işleri ziyaretinde buldu. Ziyarette mol neticiler kolu geldirildi. İki dövlət başlıkları birleşme bayanat imzalab, ilan kılıp, Cungo Rusya inak koşundarçılık, dostluk, hemkarlık şartnamesinin müddetini devamlı uzartışka birdek koşuldu. 20 türlük hemkarlık hüccetini imzalaşka guvah oldu.
1: Cungo Rusya muharip hemkarlığı çoğun kuruluşup, halk kalbini tutaştırış ilgiri sürüldü. Hürmetli radyonlu kucula, tövende de yıkıtınla programımızın tepsili mezmunları olsun.
0: Rusya Zuntunu Putin yakında Cungo'da devlet işleri ziyaretinde buldu. Ziyarette mol neticiler kolu geldirildi. İki devlet başlıkları birleşme bayanat imzalab ve ilan kılıp, Cungo-Rusya inak koşundarçılık, dostluk, hemkarlık şartnamesinin müddetini devamlı uzartışka birdek koşuldu. 20 türlük hemkarlık hüccetini imzalaşka guvah buldu. Bu mezgilde iki devlet başlıkları sohbet ötküzüp, bir katar muhim meseleler doğrusu da stratejiyelik fikir almıştırıp, Cungo-Rusya umumyüzlük, stratejiyelik, hemkarlık, emralık münasibetini ilgir sürüş doğrusu da yeni muhim ortak tonuşu asıl kıldı. Yeniçi çoğun devletle münasibetinin ülgüsü bolu süpüdü bilen, Cungo-Rusya münasibetinin ehmiyeti ve təsiri iki taraf kategoriyesinin zor derecede halkıp, dünyanın 100 yıllık özgürüşüdeki halkılık turaklık miktarına aylandı. Bu yıl Cungo-Rusya stratejiyelik hemkarlık, hemralık münasibeti ornatılganlıkının 30 yıllık. Şundakla Cungo-Rusya inak koşnadarçılık, dostluk, hemkarlık şartnamesi imzalanganlıkının 25 yıllık. Ötmüşte əslisek, devlet başlıkları diplomatiyası, baştan ahır yeni devirdeki Cungo-Rusya münasibetinin terakkiyat yönelişini körstüp. Yan Reis Xi Jinping, Zuntun Putin bilen 40 neçik etim uçuraştı. 100 neçik etim telefonlaşıp, xat evetişip, iki taraf münasibetini tarihteki en yukarı seviyeye yetküzdü. Bu ketim Zuntun Putin'nin 25-ci ketim Cungo'da ziyarette buluş. O Reis Xi Jinping bilen görüşken

Birleşken Devletler Teşkilatı Xəyibsizlik Kenişi'ye daimi əza devletle ve mesuliyetçan çoğun devletle. İki taraf münasibetini yeni başlanış noktasında kandak ilgir sürüş gerek. Kandak kılganda alkılık traklık miktarının rolünü tekimi yakşı cari kıldırgılı boludu. Tekimi yukarı süpetlik siyasi cihette öz ara işin işini müstekkemle, öz ara stratejiyelik kollaşını çınıtış. Tekimi yukarı süpetlik öz ara menfaat yetküzüş hemkarlıkı kuvvet verip, özlerinin terapiyatı birlikte olgı sılcıtış. Tekimi yukarı süpetlik halk kalbine tutaştırışını olgı sılcıtıp, şiki devletinin evlat mı evlat dostlarını üç asasını puhtulaş. Tekim yukarı süpetlik halkara hemkarlıktan kanat yaydırıp, dünyavi idare kılışını ıslak kılış, mükemmelleştiriş. Reis Xi Jinping'in bu muhim bayanları, Cungo-Rusya münasibetinin yeni terakkiyatına yöneliş görüstüp bədi. Zongtong Putin mındak dedi. Şiki devlet münasibetinin kelgüsüge toluk şençimba. Cungo bilen hemralık münasibeti ve inak, koşnudarçılık, dostlukını birlikte çoğunkurlaştırıp, dünyanın kayıpsızlığı, mukimlikini birlikte kogdayımız. Cungo İctimai Pelle Akademiyası, Rusya, Şarkı Avrupa, Otrasya Tepkikat Kanısının Tepkikatçısı Li Yonghui tahlil kılıp mındak dedi. Reis Xi Jinping otturgu koygan töt tekimi yukarı süpetlik nişanının yetekçiliki de Cungo-Rusya hemkarlıkı tekimi yukarı seviye, tekimi çoğunkur katlam, tekimi küçük evrişimliki ige yeni baskışka kadem koyudu. Şundakla davalgıp durgan dünyaga tekimi köp mukimlik ve inatlıkını ilip geludu. Siyasi cihette öz ara şineş Cungo-Rusya münasibetinin en roşen alahidliki, şundakla Cungo-Rusya inak koşnudarçılık, dostluk, hemkarlık şartnamısının baş maksidi

hürmet kılış, verdiği vapa kılış, hem karlışıp ortak paydı eleşti için turup, çoğun devletle, koşnu devletle alakasının ülgüsünü tikledi. Bu ketim iki devlet başlıkları birlikte bu şartnamenin müddetini devamlı uzartışına karar kılıp, iki tarafının aldın kulağı varıslık kılıp, kiyinkiler yol yetişiği türtki bulup, siyasi cihette öz ara işiniş asasını üzlüksüz puhtalıdı. Rusya Pelle Akademiyası, Cungo ve Hazırkı Zaman Asya Tetkikat Hanısının başlıkı Kirill Babayev mundaq dep qardı. Xalqara vaziyette daval quş bolu atkan, Gərb mərkəzçilik tərtibi tədrici çəkini atkan arıq görünüşdə baravər və öz ara hörmət qılış asası ornatılğan Rusiya-Cungo münasibəti əndizisi dünyadaki köp sandiki dövlətlərini cəlb qılış küçüge iyə. Əməli həmkarlıq Cungo-Rusiya münasibətinin işki hərəkətləndirgüş küçü. 2023-cü ildən 2025-ci ilə qədər iki tərəfin sodu somusu uda 200 milyard Amerika dollardan aşdı. Cungo uda 16 yıl Rusiyanın birinci çoğun sodu həmralıq oranını saklap geldi. Bu yıl Cungo'nun 15. 5 yıllık planının başlanış yili. Rusiya mı 2030-cı yılı için bolgan terapiyat strategiyesini ilgiri sürmekte. Bu ketim Zungtun Putin'nin Cungo'da ziyaretim iktisat soda, pen teknika katarlıq sahalada 20 türlük hemkarlık hücreti imzalışı İki tarafının pürsetini çın tutup, olgu ılgırlışıgı türtki bulup, her kay sahalardaki öz ara menfaat yetküzüş hemkarlıkının süpte derecesini östürüp, iki devletinin öz oldığı terakki kılıp gülünüşüge küş koşudu. Rusya Cungo Sodu Cemiyeti'nin başlıkı Bavir Kiparisov tarat kulağı mındak dedi. Rusya Cungo'nun maşin adam katarlık kesiplerinin terakkiyat istikbalığa ümit bilen karaydı. İki devletinin iktisat sodu hemkarlıkı da tekimi köp neticilerinin kolu keltürülüşüge tekezzamız. Devletle ara münasuvet halkının yakın ütüşüge bağlıq. Cungo-Rusya 10. devlet derecilik başlayımı yili, Cungo-Rusya mağarıp yılının başlanış mürasimi 5. ayının 20. günü Beijing'de ötküzüldü. İki devlet başlıkları birlikte katmaştı, hem tebrik sözü kıldı. Cungo-Rusya mağarıp yılı belgesinin yopukını birlikte açtı. Hazır Cungo bilen Rusya'nın koş yönelişlik okuvatkan okuguçilerinin kölümü 80 mingden aştı. İki taraf hemkarlaşıp mektep başkuruş organı ve türüdün 150 tüm köprekini birlikte kurdu. İki devlet halkının karşı tarafının tılını öğreniş kızgınlığı yukarı götürüldü. Bazı obzorlarda mundaq dep. İki devlet Cungo-Rusya mağarıp yılını yeni başlanış noktası kılıp, mağarıp sahasıdaki hemkarlıkını devamlı çoğunkurlaştırıp, Cungo bilen Rusya'nın inak koşnadarçılık, dostlukının evlat mı evlat devamlı işçiğe yardım verdi. Bugünkü dünya intayın denicemez. Bir tarafçılık, zomigerliknin xavipi iğir. Dünya orman kaidesiye kayıtış xavipi duç gelmekte. Cungo bilen Rusya, Birleşken Devletler Teşkilatı xavipsizlik yenişige daimi azad devletler bulu süpüt bilen, Köp yılladın buyan xalqara adıllık ve haqqaniyelikini qoldaş. Yeniş xalqara münasuvat oranışını ilgir sürüş için muhim törpü koştu. İki tarafının boketim ilan kılgan dünyanın köp kutuplışı ve yeniş xalqara münasuvatını teşebbüs kılış doğrusudaki birleşme bayanatı mesuliyetçen çoğun devletlerinin buruşunu zimmesiyle alıdığallıkını namayan kıldı. Şunu körbülüşkü boludu ki, Cungo bilen Rusya Birleşken Devletler Teşkilatı, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı, Kisek Altın Devletleri, Asya Tinç Okyan İktisadi Hemkarlık Teşkilatı Katarlık, Köptereplik Supaladaki Maslı İşini yanıma koyuklaştırıp, Barlık Bir Tereplimi Zomigerlik ve Tarık Çakını Kendigi Yandırış Kılmışlarga, Tarık Çakını Kendigi Yandırış Kılmışlarga, Bolup mu 2. Dünya Uruşu'nun galbi neticelerini inkar kılıdığan, itarizmini tırıl duruştek barlık iğva gerçilik kılmışlarına karşı durdu. Tekimi adil muhabbet dünyavi idari kılış sistemisi berpa kılışını birlikte ilgiri sürüdü. Rusya tarat kullarımında dedi. Yarışarının canıbıdaki devletle Rusya bilen Cungo'nun vücududun yeniç halkara münasuvet ve halkara tertip oranı talaydığan bir kıl yeni arzunu ködü.
Tümen kıynak çapalarda tavlandım. Eriyen sokkan boranga ne pervayı.

0: umumyüzlük allık seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
2: Piçit olsa, bir hatalı.
3: Öyle yalgız kalganda işini takap olduranla, natonuş kişilerle işenmeyenla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kavupu bak.
3: Torg'u bir hatar çıkıp, şahsi itinlerini yakışı saklanla.
2: Balıların bir hatarlığını kovdap, hem bir yerde ulağı gamkorluk kılaylı.
4: Jungochi sosializm yo'li sosialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish, xalqqa go'zal turmush yaratishning muqarrar yo'li.

0: Yasını. Cumhurbaşkanı sosyalizm ne kalıptın etraf kalışını üzüksüz küçey dayılı.
1: Afet kavupını başkuruş ve afetini her taraftan yeni kültüş karşını tutturguzup, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış bilimleri ve tekniksini umumlaştırıp, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış eni ve yüzünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeliniş, müdafiye sipini müstehkemleyli.
2: Hemmeylen bir hatarlık ehmiyet verip, hemmeylen ciddi işlerle takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeliniş, hatardan saklanış iktidarını küçe başarayla.
3: Beycim vakti saat 18.
4: Dilay. Yakınlık devlet şehrini söyleyemiz. Utkaştık devlet bayrakını söyleyemiz. Vatanını söyüş, 32 yılını bir günde ötküzüp, aralını saklap, devlet bayrağı çıkırıştı geldiktir. Karlık çıkır arayında vatanının zeminini kovdaştı geldiktir. Baharatını tavlap, hava boşluğa aldın sepini çin saklaştı geldiktir. İnkılavi ruh ne evlatlığı ügütüştü geldiktir. Tamak meselesini cungoluklarının özgü tayinip helkileşti geldiktir. Olimpik tenerket müsabakası tayarlanıp minut sekundumu koldun beğenmezlik digerliktir. Balılanı en-envi medeniyetke kızıktırış digerliktir. Vetenli söyüş bosa en çonkur muhabbettir. Vetenli kızgın söyüp bir niyetli ortak yürüş kılaylı.
2: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
5: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilenecek tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işkoşurup, güzel yanı turmuştan ortak behar neydi?
2: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medenilikini, kökertiş arkalık beyişini ilgari süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göşünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.

0: Milletler İttifakı terakkiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
1: Partiyanın şap... Her millet halkının kalbi partiyaya telpindi.
2: Jungo Komünistik Partiyası yakşı.

0: özümüzgi tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, baturanı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.
1: İstikbaplık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet.

0: umumyüzlük halk seviyeni iş aşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgari sür hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyişten naçar hahişini tüketeyli.
2: İki dostla, bir hatarlık selparmanla, bir hatarlık sabahlarını əsli çın saklanla.
3: Öyle yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizli tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kavupu bak.
3: Torg'u bir hatar çıkıp, şahsi tınlarını yakışı saklanla.
2: Balıların bir hatarlıkını kovdap, hem bir yerde ulağı gamkorluk kılaylı.
1: Beijing vakti saat 19.
0: Milletler İttifakı Terakiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
3: Ahlatni halganç taşlamak, doğru cayga koysak yeni baylıkka aylanıdı. Ahlatni türge ayrışını teşebbüs kılıp, güzel yurt makam kurup çıkaylı.
4: Ey, mana değme! Aldımdaki adaş ne mantak mamaydı kanda? Ey, yol yine tosuldu mana.
3: Her günü okşaş bulmağın sınavlığa düşkünüsüz. Abdumobil heydigen de aldıraksallık kımman, çeçilman.
4: Şükür çıkılgan buldum de. Abla, kızılçırak yandıgan buldu. Vaya tezirak haydep kütüpe keteyi ço.
3: Her dakikada, her hıltallaşkı düşkünüsüz. Abdumobil heydigen de taleysinaş psikikisi de bulman.
4: Sepergi çıkanda bir hatarlıkını birinci uğrunu koyun.
3: Özer heydeşini tallan.
4: Bir hatarlık emi turguzup, vaxtlik turmuşunun kişkini açaydı.
1: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiya ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
5: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Penteknikide yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Penteknikide yenilik yaratıp, halk durmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.
1: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyledi çıntırıp, partiyanın baştan ahır, devrinin aldığı mengişiğe hakiki kapaletlik kılaylı.

0: umumyüzlük halk seviyeni işğa şuruşta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Jungochi sosializm yo'li Jungochi sosializm yo'li yurish xalqqa go'zal turmush yaratishning muqarrar yo'li.

Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçi Sosyalizmini kalıptın etraf kılışını üzüksüz küçeyteyli.

0: davomlashtiryapmiz.
1: Shundoq do'stlar, shuning bilan Umidjon bunda debdi.
0: Ha.
1: Taka, yaxshimisiz?
0: Yaxshi.
1: Uzoq bo'ldi ovozingiz anglamagli.
0: Qaytdi ba.
1: Almirayim yaxshimi?
0: Yaxshi.
1: Pa, Almiray ish qilib, men yozib o'qib beryotgandek, lajimi o'qib berdingiz-ku. Xo, deydi. Yaroqdi.
0: Bakkam o'qiydigan ketdi Almiray hozir. Ma'nim o'qib birda qarangman, yana bir uchuringizmi?
1: Shisho chemyan cho do. Bu shisho mu? 11-nji oturdu bu. Shiron darmiz bu yana.
0: 11-nji oturdu. 11-nji oturdan
1: oldi. Cho'nda qo'yayin-jim. To'g'ri do'stlar, 11-nji oturning oldida mashina qim ko'pga yeni, shu sharqdan g'arbga qarab manga yo'ldish, ha? Shar signal chiroqlari to'g'ri kepti.
0: Ammo shu qarab baqsangiz, rahat bog'ni chiqqan yo'ldish qandaroqga deb bo'g'icha endi uchir kepti mana.
1: Ha, ajon do'stimizning uchirga qarshi olmiz. Bu do'stimiz o'sha shart signal chiroqda turib tikan to'q signal chiroq bo'yicha bu bola shu to'vayindiki bir to'st ishladi ke. Oldidimi miq qidi mashin, keynidimi jiq qidi mashin degandek turib ketibdi.
0: Ha, bu do'do do'stlar harmiga ishlar davomli uchib.
1: Kim kepti sizni qarshi olmaz. Yaxshimisizlar yasatchilar? Debdi.
0: Yaxshi. O'zingiz yaxshi bo'lsiz bachchan.
1: Ahmadjonning uchirganini qarshi olmaz. Ay aka, shosh noshlan boshlaylayamsa. Labantiga tushyapti yana.
0: Yana shu labantiga o'tiribsizmi Ahmadjon?
1: A shu labantiga o'rindiqda birini qo'yib, oto yorg'ash, anglayib qachon.
0: Oto yormabdi, teribdi.
1: Teribmi? Xiyolim endi. Ama şu şok nakşılardın anlığaş, otun teyli.
0: Yok, belki bu şok nakşılarını koyuversek, Anzarcan bile aşkınızdan alın, karakterinizden tezleşip sen yerip kalın sizden. Normal ne nakşılarını koyup buraya edeceğim Ahmetcan?
1: Onun üstüne ma tegen otun mu, o süpetlik otunlar bulmaya kaldı ki.
0: Ha, acı teri ben de bir teri yedi kalıp kaldı. Ha,
1: mağabeylik işininki süpetlik tamamlaşığa.
0: Kapalı etkiliş için.
1: Biz
0: pek şok emez, normal ne şoklarını koyup buraya edeceğim sen?
1: Estağidil temsiniz lağmaydı.
0: Ha, bu da dostlar, ondan sonra. Hem onların dikkatli tövenki kumlu kalan nasıl olsun?

0: Dostlar, xeyirlik səfər qatnaşqızıq deniyisi proqramımızda davamlaşdırıqatımız.
1: Şundaq dostlar, şun bilən bugün dostlarımız digən Nait, Qızğalıq Qurbancan dostumuz Kaptikan Tok qarşılmız. Riyasetçilər, yaxşım sizlər üçün ki, digən azlar xeyirlik bulsun. Mərhaba yol bilən Beycan yolu kesikən signal çıraqda. Maşın yıkımı cek, yolla tosulup gitti digən uçurunu yollabdu.
0: Valla dur, Rahmat Qurbancan Armağaysız sizmə, onun da başqası batçandan uçuru var.
1: Mav aslandım bazağmanga yollan ait ravanken de sürat küçürü yollabdu.
0: Bu ne başılıkı aslandın minip?
1: Poyuz.
0: Yok bu poyuz.
1: Poyuz ötmem ya diye.
0: Bu ilki bindi runkada da onunki demesi o değil mi aşılıkı?
1: Başlangan yer mi?
0: Otursa. Şu yol böyle ki aşılıkı. Poyuz yolundan yaksın.

0: Bildiğiniz mi? Siz hastalığa bir yapın. Ben de bu işsiz. Hadi gidin. Siz nimet olsun. Hel de değdik kendisine.
1: Ben rahatsız hastalığa bir yapın. 2023 yıl hastalığa bölmede izi kaldım. Üçtünkü program ara ülgürüp kegenime.
0: Uff dostlar doğru düşünüyorlar.
1: Yardık da.
0: Doğru düşünüyorlar acaba.
1: Siz depegen yol bile mangan mı mısamış? Şu idarımızdaki...
0: Ben adet bir şey yol depesem herkes izi kalmaydı. Tırık doğukan tırık dittu men çoğum.
1: Ayağımız siz emezken Abdülhak Hakan bir sorabdım elimize.
0: Abdülhak'ın sorabdısın mı ama Abdülhak değmemiş ki hepimiz.
1: Ya isim geldi ya hakikaten şunu
0: sorabdım. Hata yolunu depedi ya Abdülhak.
1: Doğru depirip ki öt kitipti ben karıldığın yerden şunu kitlel vergen gep.
0: Bu anan kızı da aşı. Saydın tep çıktık ha, üç kitap siz.
1: Ne konak buldunuz rahatsız hareket gitme yol yok. Allah buldunuz rahatsız hareket gitme yol yok. Hay emnim bu gitti.
0: Bizimki bir vasıta anlatışıyorduk ki mak telekameradan işlesek bütün Sünye Murat'ın resimden tatlı buldu.
1: Şu Arsenyen.
0: Kayıs maşından numarını ikisi bile numarını.
1: Doğru ha?
0: Tabi bilsiniz de tapalıyımız.
1: Şu. O yeri koyur aslında dakikada.
0: Siz bir ütka kalmayan tapan kançlık işte o.
1: Şunak ben aldık ki. Şu tuncu verişim kem.
0: Şunak kılıp tuncu verip verip bulamayı ezip kapkaydı geldin. Bu bir gün apırayla. Şimdi bu Subatcan bir apasınsın Subatcan yollan belki yakışı bildik ya.
1: Onun iki bir bakmadım. Bağımsan bu dek. Yağız. Kurbancanın iki süratlik videoluk uçuru bakıya köreyli ya.
0: Köreyli.
1: Merhaba yol aşı yukayından düşken böyle dakikaten maşın yakım köplep gidip duydum
0: dakika dostlar. Bu da dostlar devamlı kuşurumdan kütümez harmı kayısla.

0: Siz o putlarınızı ya kurman. Ya da öğrengende kesi atı batman.
1: Tüzük ya kubay. Adam bir.
0: Tüp sülke bana bir vasıtan altı şuyunu dırr, dırr kılıp.
1: Sın oynağım ki vasıta?
0: Putunuz durmayı oynağın, yine gırak desem. Asırlanım sündürü, asırlanım sündürü,

0: Dostlar, xeyirlik səfər qatnaş qızıqlı nisi proqramımızı davamlaşdırıbdımız.
1: Şundaq dostlar, Subatjanımı naqş tələb qıbdı. Mən müşü Gülmirə qatarlıqla urulışıdiki Gülbaray degen naqşın tələb qılay deyibdikansız. Bu naqşan birimizdi ba Subatjan. Bolsa müş illallardan keyin toluq halatda bir urundap berişdirişəyli, ya? Hazır vaqtımız az qapdı emasmı?
0: Bolsa onda olsa, davamlı uçurulan kütümüz dostlar.
1: Ahmetjanın talibi boyunca şu şaş naşlardan birini anlığan bulduk ha?
0: Yani anlığatımız devamlı. Muşu çok fazla aşağı dedi ha? Yani muşu 4. başlangıçtan aldırdık yolke. Yokrak ya yıllarda muşu yakın cık diken uçlarına verdikti.
1: Buldu rahmet dostlar. Muğa İslam onundan başka cüretcan dostumuz. Meydan Cenab-ı yolda uçuru yolla diken tok. Mau Cunsan Şimali yolu bilen kesken signal çıraklarda yu. Cunsan şimal yolları da qatarlıq maşin yakın köpkeci mi?
0: Rahmet armayışlar dostlar. Onundan başka partikül dostumuz. Müşü vatanda süş Cenab-ı yoldan şimal yolu tutuşkan. Müşü signal çırakta şimaldan Cenab-ı kubuğa, Cenab-ı şimal boğan yolu işte maşin yakın cırk digen fikirlerine verdik. Rahmet armayışlar dostlar. Devamlı kuşur olan küştümüz.
1: Şundak.
0: Bugün yolla
1: atigaldı,
0: atigaldı tutuşuk başlattı.
1: Maşına hoğan kirli menin kuşu apta ahırda tuyğu bir zucu.
0: Apta ahırdın mı uzdana? Apta ahır kavadı dugu adam kurvada.
1: Şunlu aşkımızda baldır tosalığın toğra bu. Pek çocuk etmeyi meşgıp. Hoş olmalıkın.
0: Tosalsız hoş olsun uçurla acık kildi kan tursa.
1: Şükep.
0: Şahadılı bilgilerde uçuyor ki sizinki naiti. Umumiyilik yaklaydığa şahsiyet çıkardı günümüzde.
1: Anahtım ha, Yusuf Cankam Allah'a atkan boz kionluk gelmişsin.
0: Devamlı kuşlarla akavatı da kurban dostumuz galibiyet yolları da maşin yakın az yıkın. Rahmet.
1: Onun başı Kerem'den dostumuz Alğı Şarkı yolunun şu Kızıl Yıldız Doktor Hansı'nın aldıdaki bölgeden uçur yollup diye dostlar şu kısa bölgede maşın yakın köpken Doktor Hansı'nın aldı da. Dostlu iş bakken.
0: Bırsların ısıtıp olduğunuz hazır aşı.
1: Gakmayı durup mu?
0: Nemiş kalantınız gakmayı durup olan vaktinizde.
1: Su içi atı kattı.
0: Kodak içtiniz kim kokşasın? Garip sayet köyken bu.
1: Bolduk hem de.
0: Bırsızdaki okşattım ben sizi.
1: Enin karan, uçur kepti de enin karan. Bolduk hem de.
0: He, şuna kılaydı. Bunda az dostlar, devamlık uçur duranlarını kütkeş, ben birkaç kısmı ilan teşvikatla ve ilan teşvikatla indirken programımızdan mazmurlarını devamlaştırırız.
1: Şundak.

0: güzel yurt makam kurup çıkaylı.
1: Ey mana değme. Aldımdık adaş ne mantak mamaydı kanda. Ey yol yine tosuldu mana.
0: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı duş gelisiz. Abdumobil heydigende aldırak sallı kımman, çeçilman.
1: Işık geç kılgan buldum de. Abla, kızılçırak yandıgan buldu. Vay ay tezirak kaydep kütüpe keteyim şu.
0: Her dakikada, her kıl tallaşkı duş gelisiz. Abdumobil heydigende talay sınaş psikikisi de bulman.
1: Seferge çıkanda bir hatarlıkını birinci uğruğa koyun.
0: Özünüz ve ailenizi gülü üçün Abdumobil'ni bir hatar heydeşini tallan.
1: Bir hatarlık emi turguzup, vaxtlik turmuşunun işkini açaydı. Mana değme. Aldımdık adaş ne mantak mamaydı kanda. Ey yol yine tosuldu mana.
0: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı duş gelisiz. Abdumobil heydigende aldırak sallı kımman, çeçilman.
1: Işık geç kılgan buldum de. Abla, kızılçırak yandıgan buldu. Vay ay tezirak kaydep kütüpe keteyim şu.
0: Her dakikada her kıl tallaşkı duş gelisiz. Abdumobil heydigende talay sınaş psikikisi de bulman.
1: Seferge çıkanda bir hatarlıkını birinci uğruğa koyun.
0: Özünüz ve ailenizi gülü üçün Abdumobil'ni bir hatar heydeşini tallan.
1: Bir hatarlık emi turguzup ve...
2: Partiyanın şallık nuri kançanını yoruttu. Her millet halkının kalbi partiyaya telpündü.
3: Cungu Komünistik Partiyası yakşı. Sosyalizm yakşı. Islahat eçivetiş yakşı. Uluğ vatanımız yakşı. Milletler iştifaklığı yakşı.

0: kılıçı mal yolu yenilmiş açık taşıyordun aldırık yol bölge gittim uçur evet ki açık taşıyordun aldı. Şu signal çırak süngüçle de mış ne kımcık ya dostlar.
1: Bolu rahmet dostlar mugaysler onundan başka Ekbercan dostumuz mu yollağı çıkıptı bana. Kızıl Yıldız Doktor Hansı'nın yanışıgı yani birleşiş Cenab-ı Yıldan uçur yolla bitken tok. Bu yol bileklerdi mi aval kıdakla dostluşla başlanıp kaptı.
0: Rahmet dostlar harmağaysla.
1: Onda olsa dostlar tövende tayarlap kegen mezmonumuzu yetkiz olumuz. Bugünkü mezmon bulsa nimücün abdumobulda otağında beşiğinizden kaydıqalıqın bilemsiz degen temike emdi. Nurgulgan dostlarımızın ki muşu cahette nimisi bağ buluş mümkün he? Nimisteyimiz? Nimisi tiyensi.
0: Müştah beştin kaçırken bunu kaçırmıştır buluş mümkün.
1: Doğru. Beş kaydıqan buluş mümkün.
0: Bu ne? Bunda kalmız karan. Yapsız da kesinlikle. Devam işte.
1: Şunun bulan emdi bunun sebebini biliş kızıksızla çokumcu. Tövende sözlep birimiz. Emdi sizden maşinde beşiğiniz kaygan keçirmişsiniz. Mayadıl bakken tuk keçirmiş de. Karmağın köpte.
0: Siz aşı.
1: Sizden maşinde beşiğiniz kaygan keçirmişsiniz bana mı?
0: Bunda sizin maşiniz beş kayamdı demsiz. Sizden beş kaymış kanak aylandırgıl oldu.
1: Sizden maşini da beşiğiniz kaygan keçirmişsiniz bana mı? Bunda vakti başka yiyip köz karangı oluşudu, köngül ilişudu. Bu hakikaten bu bizden seferge çıkış keyfiyatımızda zor təsir köstudu. Onda da siz ne mücün maşinde beşiğiniz kaygalıqını bilemsiz. Bunda qahvalini qanda qılganda önümlük pes etkili buludu. Aldı bilen baş, qeyiş, kesil doğrusu da toxtulup baqaylı. Əməliyyatda maşinde köngül ilişiş baş, qeyiş, keselikinin bir xil ibadisi. Başka iş keserlik ki maşinde başka iş, aeroplanda başka iş, paraxotta başka işten umumi atılışı. Biz maşini oldurgan vaqtta çoğun mena sizden atrapınızdaki muhitka nisbeten tokunuş uçurunu ipadılaydı adetta. Siz yemeklikten zaharlanıp kalsınız mı çoğun mena muşunun okşaş inkas kaydırdı. Çoğun menanın okşaş hüküm kılış asasığa iyi buluşudaki sebep çoğun mena asaslığı köz ve kulak dalancısına tayınıp durvatkan oranını eskalıdı. Hem de abdumobil koltuğunda köz ve kulak dalancımız ayrım ayrım halda tiniç emerket altını sezeleydi. Çoğun mena bu iki kıl okşaş bulmağın uçurunu kabul kılgan dinkin andın bizden zehirlengelikimizge hata hüküm kılıdı. Şuna çoğun mena bir kıl oddi hem tez ünün birdiğen usul yani kusuş usulunu kulundu. Çünkü kusuş biz zehirlengende zehirini beden sırtıga çıkarıp yetişinin en ünümlük usulü. Abdumobil'da başka işini pesayetişinin önümlük usulü aldı bilen dostlar amal bağı aldın karat dolduruş, aldın karat

0: Mana kadarlık dostlar programımızın vaktim toşup kaptı. Bugünkü programımızın işe daha kırdaştırmaz.
1: Şunda kılımız bugünkü programımızın yaktırıp anlığan yakından alıs koşkan emmalağın rahmet dostlar. Mağaysela.
0: Bugünkü programının her yeri Almira Samet.
1: Mesul Muarir Ahad Abdurhim.
0: Nazaretçi Rişat İsmail.
1: Program riyasetçileri Ahad Abdurhim bilen Almira Samet.
0: Hayır hoş dostlar. Aram kıldırınla şartlık dostum.
1: Hayır hoş dostlar. Aman bulaylayım.

0: umumyüzlük halk seviyeni işe aşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık değişini ilgiri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
2: İçi dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını əsli çın saklanla.
3: Öyde yalğız kalganda işini takap olduranla, natunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, çüp getiş kavupu bak.
3: Toruğu bir xatar çıkıp, şahsi itinlerini yakışı saklanla.
2: Balıların bir xatarlığını koldap, hem bir yerde ulağı gəmxorluk kılaylı.
4: Zemin, koyaşka bağrını kəl aşkanda, kar leylisi, porekləb içilar. Muhabbet bilen, şincanı kucaklıqanda, Adem, təbiyyatını

harakatlandirguvchi kuch. 15-5 yil mazgili sotsialistik zamonaviylashtirishni asosiy jihatdan ishga oshirish musobaqasida oldinqilarga varislik qilib, keyingilarga yo'l ochadigan muhim o'ringa ega mazgil. Partiya 20-chi navbatdagi markaziy komitetining 4-chi umumiy yig'inida jazman isloq qilish, yangilik yaratishni tub harakatlandirguvchi kuch qilish uchun turib, davlatni idora qilish tizimisi va idora qilish iqtidorining zamonaviylashishini sijil olg'a siljitish kerak deb cho'nqir ko'rsatildi. Markaz iqtisod xizmati yig'inida yanama ilgirilgan holda islohotni o'tkalga hujum qilish uchun turib, yuqori sifatli taraqqiyotning harakatlandirguvchi kuchi va hayotiy kuchini oshirish nuqtalik vazifa qilinib, islohotni cho'nqirlashtirish uchun amaliyot yo'nalishi va yo'li oydinlashtirildi. Abdunum Rayulloq 10-chi navbatdagi partiya komiteti 15-chi umumiy yig'inida islohotni umumiylik cho'nqirlashtirish o'tkalga hujum qilib, yuqori sifatli taraqqiyotning ishga harakatlandirguvchi kuchi va hayotiy kuchini urg'utish strategiyalik yadroga qo'yilib o'rinlashtirma qilindi. Mavqani Xinjiangning rayon ahvoliga qo'yishda jazman islohotning ichki logikasi va davr talabini cho'nqir egilab, diqqatni cho'nqir qatlamliq ziddiyatga markazlashtirib, vaziyatda sistemli bo'lish hosil qilish tadbirlarini planlab, jasorat bilan jungochi zamonaviylashtirishning Xinjiang amaliyotida saltanatlik sahifa tutish kerak. Islohotning ichki logikasi va amaliyot metodologiyasini cho'nqir egilab, Xinjiangning islohotni umumiylik cho'nqirlashtirishini sistemli planlab, Xinjiangning islohot, taraqqiyot, muqimlikka doir turli xizmatlarni qo'lga keltirgan natijalari negizidan aytganda, boshchi Xi Jinpingning partiya markaziy komitetining yadrosi, butun partiyaning yadrosi bo'lish sifati bilan rol tutib yo'l boshlaganligidan bo'ldi. Negizidan aytganda, Xi Jinping yangi davr jungochi sotsializm ideyasining ilmiy yetakchiligidan bo'ldi. Yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumiylik izchillashtirishda chin turganligidan bo'ldi. Boshchi Xi Jinpingning islohotni umumiylik cho'nqirlashtirish to'g'risidagi bir qator yangi ideya, yangi qarash, yangi hukmlarga cho'nqir markazimlik maydon, nuqtai nazar va usul mujassamlangan. Strategiyalik tafakkur, tarixiy tafakkur, dialektik tafakkur, sistema tafakkuri, ijodiy tafakkur, qonunchilik tafakkuri, tuvanchak tafakkuri singdirilgan bo'lib, Xinjiangning islohotini tub qo'llanma bilan ta'minladi. Siyosiy yo'nalish va qimmat maydonini chin saqlab, islohotning puxta qadam bilan uzoqcha davomlashishiga haqiqiy kapolatlik qilish kerak. Xinjiangning islohotida bosh o'rinda turadigani siyosiy yo'nalishni to'g'ri egallash bo'lib hisoblanadi. Jazman qat'iy tavranmay, partiyaning umumiylik rahbarligida chin turish bo'lsa, islohotni o'tkalga hujum qilib, qiyinchiliklarni yengish muvaffaqiyat qozonishning tub kapolati. Yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiylik izchillashtirib, uni islohot amaliyotining bosh programmasi qilib, Xinjiangni qonun bo'yicha idora qilish, Xinjiangning bo'yicha idora qilish, Xinjiang xalqni beytib, Xinjiangni ro'noq toptirish, Xinjiangni uzoqgacha gullandirishni sistemli olg'a siljitish kerak. Islohotni jazman qalblarni mujassamlashdan iborat bu negizni puxta egallab, Jungho millati o'rtoq kavchisi yangini mustahkamlashga, bashni qalbdan e'tirof qilishni kuchaytirishga foydali bo'lish bo'lmasligini muhim tekshirish o'lchami qilib, islohot natijalarini haqiqiy turda har millat omining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usiga aylantirib, abadiy amillikning ijtimoiy asosi va ideviy asosini uzluksiz puxtalash kerak. Yadroliq nishon va tub harakatlantirguvchi kuchni chin ko'zlab, islohot yo'lini tanlashni oydinlashtirish kerak. Xinjiangda islohotning yadroliq muhim mazmunini jazman boshdan oxiri ijtimoiy muqimlik va abadiy amillik bosh nishonini cho'rdab qanot yoydirish kerak. Barliq islohot tadbirlari davlatning xavfsizligi, jamiyatning tinchligi va xalqning xotirjamligini qo'llash uchun mulozimat qilishi. Muqimsizlik omillari paydo bo'ladigan tuproqni tugitishga kuch chiqarishi kerak. Jazman xalqni markaz qilgan taraqqiyot ideyasida chin turib, islohotning qimmatini xalq turmushini kapolatlantirish va yaxshilashda amaliylashtirib, xalq ommasining aql farosati va kuchiga tayinib taraqqiyotdagi qiyin masalalarni hal qilib, taraqqiyot natijalaridan umumiy xalqni texmi ko'p, texmi adil manfaatlantirish kerak. Shuning bilan birga, islohotni yadroliq motor qilib, Xinjiangning yuqori sifatli taraqqiyotini cheklab turayotgan tuzilma mexanizm to'salg'ularini kuchab tugutib, berish, boshqarish, mulozimat qilish islohotini cho'nqirlashtirish, davlat mulki, davlat korxonalarining o'rinlashtirilishini a'lolashtirish, tijorat asosiy gavdalarining hayotiy kuchini urg'utish, bozorlashgan, qonunchilashgan xalqaroliqqan tijorat sodi muhitini barpo qilish qatorliq tadbirlar orqali Xinjiangning ichki taraqqiyot harakatlantirgich kuchini sijil oshirib
özünün kan işleş iktidarını yitildiriş gerek. Sistemi karşı ve diyalektikalık usulunu kullanıp ıslahatının umumi ünümünü östürüş gerek. Islahat bir türlük mürekkep sistemi kuruluşu. Cezmen sistemi karşı deçin durup yukarı katlamdan layihaleş ve umumiyizlik planlaşını küçültüş gerek. Şincan'ın ıslahatını devletin terakkiyat umumiyeti ve İpek Yolu İktisat Belbeği Yadroluk Rayonu kuruluşu umumluğa koyup bir tutaş planlap oylaşıp stratejik oranını doğru tepiş gerek. Yukarı katlamdan layihaleş bilen asasi katlamda izlenişini birleştiriş için durup şerait karab iş görüş, dadıl yanılık yaratışı ilham veriş gerek. Islahatının çonkuru sonra yönedeki mürekkep zediyet ve menfet dosuka aldı da küreş kılıç royini tekimi evci aldırıp ötkelge hücum kılıp kıyınçılıklarını yeniş cesareti ve akıl parasını küşeytip muhim noktada böz şahsıl kılıç arkalık umumizdik algısılca çıkı törütkü bulup ıslahat tedbirlerini delce ayda emelileştirip emeli ünümlü kolga keltürüşke hakiki kapalatlı kılıç. Dikkatini çonkur katlamlık zediyet ve tüzümün mekanizm tosalgısını merkezleştirip Şincan'ın mukimliği terakkiyatıdaki yadrolu hırsqı bevasitə yüzleniş gerek. Hazır Şincan'ın ıslahatı ötkelge hücum kılıp kıyınçılıklarını yenişinin aşkışlık baskıçıgı kirdi. Nurgun çonkur katlamlık zediyet ve kurulma karakterli kıyın meselelerini ciddi hal kılıç zörörü bulmakta. Cemiyet mukimliğinin uzak ünümlük mekanizmini sicil çonkurlaştırıp berpa kılışkı doğru kilodu. Terrorlığı karıştırış, mukimliğinin koğdaş körüşü de baskış karakterlik zor neticeler kolu keltürülgen bozu mu? Lekin xavf xatırının uzak mezgirliki, mürekkepliki yenili mevcut. Cezmen ebedi emirlikini gözlep, mukimliğinin koğdaş hizmetinden daimleşiş, kanunçilişiş, tücübilişki karab tip özgertişki törütki bulup, tekimi ilastikliki yige, tekimi yukarı ünümlük, devlet xavfsizliki sistemisi berpa kılıp ve idar kılış iktidarını östürüp, hadisiden tüzeşten, mahiyetin tüzeşki karab, tekimi çonkur katlamda kadem taşlaştığını işe aşırış gerek. İktisadi terakkiyat ve halk durmuşunu yakışlaş, kurulma karakterlik çekilmeye duş geldi. Şincan'ın iktisadının tipini özgertip, derecesini östürüş vazifesi müşkül. Ünümlük ihtiyaç yeterlik bulmazlık bilen, teminat kurulmasındaki temponsuzluktan mevcut. Cenobi ve Şimali Şincan'ın terakkiyatı da yenili perhba. Amillerini pazarlaştırıp taksimleş, ıslahatı nispeten arkada kalan bulup, kapital, texnika, sallıq məlumat, əmge küçü qatarlıq amillarının yötkilişi de yoşurun tosuq mevcut. Asasi gevdilerinin hayati küçünü yenimi orgu tışıq doğru kilodu. Dövlət karxanları ıslahatı da köləmini biriktirişten süpətini östürüşkü yüzünüşkü doğru kilodu. Puhravi igilikinin tərəqiyyatı, yenili bazar icazdi, məbləğ yürüştürüşünü qullaş qatarlıq cəhətlədiki real qiyinçiliklaq doş kilovatıdı. Hökumət idarı qılış ünümü və ticaret sodu muhitini östürüş boşluğu mevcut. Qismen sahələdiki tüzülmü mexanizm tosalğısı texi toluq tügütülgini yok. Biriş, başqırış, mülazimət qılış ıslahatını yenimi çonqırlaşdırışı doğru kilodu. Şekilvazlıq, biokratlıq məsilleri siyasətdən əmililiş ünümüge belgilik dərəcədə təsir görsətdi. Ticaret sodu muhitini əlalaşdırış, çonqır qatlamda hukuk yürgüzüş mexanizmi və bazar qaydısı qoruluşuqı çetiludu. Qanunçılıq kapaleti, hükümet samimiyliki, adil rekabetli şişkatarlıq asasi tüzümlerini müstakimleş zörür bulu adıdı. Partiya isteyli paklık kuruluşu ve çirikliki karıştırış görüşünü cezmen daim boşaşmayı tutup, ıslahat terakkiyat üçün istil duruz, keypiyat doğru bulgan siyasi ekologiye yarışı gerek. 15. 5 yıllık vaziyette sistemilik böz şahsıl kılıç tedbirlerini pilallab, delce ayda küçeş ve masişip ötkelge hocum kılıç için duruş gerek. Şincan ıslahatını umumizlik çoğunkurlaştırış yolu da Roşen mesel yönelişi ve rayon ötkiliği hücum kiliş hastalıkını namayan kılıp, azırkı baskıştaki en gevdilik bolgan terakkiyat boğuma haletini ziş

0: 腿，邵峰、姚新民、卢旭平、钟博、库尔班罗泽、罗泽斯马伊尔、巴哈尔古斯哈麦、马麦尤素、卡斯马木、尼山伊布拉欣、陈金池、赵香娃、严芬新、杨兆杰、蒲世宇、田勇、张继顺、库尔麦塞尔詹、严国森ve Şincan her bir rayonundaki bir kısım peşkadem yoldaşlar hem de vapat bulgan bir kısım peşkadem yoldaşlarının yazireleri o aylı teverlerini yoklap al sorap ya ki münasvetlik parmaklardaki mesul yoldaşlarına yoklaşını al sorayışını havalı kılıp onların heytlik samimi hal soradı ve güzel tilek diledi.
1: Yoklaşta Çin Şavcan, Erkin Dünyası Katarlıklar peşkadem yoldaşlarının turmuş ve salametlik

0: Bu yıl Cumhur Komünistik Partiyası kurulganlıkının 105 yıllıkı. 15. 5 yıl başlangan yıl. Yolda Xi Jinping yadrolukudaki Partiya Merkezi Komiteti'nin küçlük rehberliği de Abdunum Raylık Partiya Komiteti ve Halık Hükümeti Partiya 20. Növetlik Merkezi Komiteti 4. Umumi Yığınının ruhini umumizlik ızcıllaştırıp ve amelileştirip Baş Şuji Xi Jinping'nin Şincan hizmeti doğrusudaki muhim sözü, muhim yol yorukı, tasdiki yol yorukının ruhini çonkır öginip ızcıllaştırıp yeni terakiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda umumizlik ızcıllaştırıp cemiyet mukimliği ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çın tutup Cumhur milleti ortak gövdesi enginin müstehkemleş asasi liniyesini zıçördep Partiya Merkezi Komiteti Şincan'a belgilep bergen 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini közlep terakiyat bilen bihaterlikini bir tutaş planlaştı çıntırıp Abdunum rayonunun 15. 5 yıllık yirik planını ilmi tüzüp yolu koyup cemiyet mukimliğini koğdaşını baştan ahırı baş orunu koyup Cumhur milleti ortak gövdesi kuruluşunu puhta algı sürüp halık durmuş zıç yıkılışıp yukarı süperlik terakkiyatı türtkü bulup ibaret şahmatının gözünü küçep callandırıp Bington bilen yerliğinin yukarı terakkiyatını tezildip partiyanın umumizlik katlık idare kılışını boşaşmay algı sürüp 15. 5 yılını yakşı başlaş kademini yakşı ilişka tırışıp türtkü buldu. Peşkadem yoldaşlarının siyasi evzellikki, tecrübe evzellikki, nopuz evzellikini cari kıldırıp, bağlı çağrı tedbiri görüstüp, küş çıkırıp, köprek kımmetlik fikir verip, hizmetlerini tekimi yakşı işlişimizge yardım verip, sosyalistik zamani ulaşkan Şincan kuruşta üzliksiz yeni ilgirleş, yeni ünümle kolgu keltürüşge türtkü buluşunu ümit kılımız. Peşkadem yoldaşlar Abdunum Raylık Partiya Komiteti ve Halık Hükümeti'nin köngül bölgelliki gamxorlık kılıkını rahmet etti. Köpçilik Abdunum Raylık Partiya Komiteti ve Halık Hükümeti baş şuji Xi Jinping'nin muhim sözü, muhim yol yorukı, tasdiki yol yorukının ruhi ve Partiya Merkezi Komiteti'nin tedbir oralaştırmalarını kat'i ızcıllaştırıp ve amelileştirip bütün Abdunum rayonundaki her millet kadrları ammasını ittifaklaştırıp ve yedekleb tapşırıqını əsti çın saxlap minnettar bulup cazaret bile ilgirleb türlük hizmetlerini yeni pelliği götürdü. Növette, bütün Şincan'ın cemiyet umumiyeti, sıcıl mukim, Cumhur milleti ortak gövdesi eni kişilerinin kalbiki çonkur orundi. İktisat mukim sağlam kılvatıdı. Özgece evzel zamani ulaşkan kesb sistemisi berpa kılış tezildildi. Uçuk şik bargan seri çoğun içildi. Her millet ammısının bəxt saadeti üzliksiz küçeydi. Baş şuji Xi Jinping körüstü bergen doğru yöneliş boyunca kılç eğişmay ilgirli sekla Şincan'ın tekimi güzel kelgüsini çokum yarıt alaydıqalıqımızga kat'i işinimiz değişti. Abdunum Raylık Partiya Komiteti ve Halık Hükümeti'nin hizmetini davamlı kollap, artıqçılıkını davamlı cari kıldırıp, Cungoçi zamani vilaştırışının Şincan ameliyetini yukarı süperlik terakiyat arqılıq alğı sürüşke üzliksiz yeni töhbü koşuduqalıqını bildirdi.
1: Stansımız xəbri. Abdunum Rayonluq Partiya Komitetinin müavin şujesi, Abdunum Rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, 5. ayının 25. günü Sancı Quyusu Abdunum Oblastının Sancı şəhri, Qutubi nahiyəsi, Manas nahiyəsinə mərkəzinin ekologiya, muhit qoqdaş nazarətçilikdə körsüb verilgən məsələlərini çörədəb, tüzütişini əməliləşdirişkə nəx meydanda nazarətçilik yetəkçilik qıldı. Xi Jinping ekologiya mədəniliki ideyasını çoğunqır öginib, ızcıllaşdırıb, Abdunum Rayonluq Partiya Komitetinin xizmət orunlaşdırışıqa asasən, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdəki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini tuluq, dəlcayıda umum yüzlik ızcıllaşdırıb, toğra siyasi nəticə qarşını turğuzub və əməldə görüstüb, ekologiya muhitnət izimigə elib, əqiqi qol silib, qiyinığı tegiş qılıb, birini köpki tədbiqlab, məsəlini tüzetişini yaxşı tutup, yukarı süpetlik ekologiya muhit arqılıq, yukarı süpetlik tərəqiyyatqa tirək buluş gerek deb təkidledi. Erkin Tuniyaz münasibətlik karxanalarga berib, nəx meydanını təfsili təkşürüb, münasibətlik məsələlərini tüzetiş əhvali dokladını anladı. Tüzetiş xizmətini olğı sürüşke nazarətçilik yetəkçilik qıldı. Karxanalardan özünü təkşürüşünü küçəyidib, başquruş tüzümünü takamillaşdırıb, kəsb siyasi və energiya sərbiyyatı, muhit qoğdaş ölçümünü

0: 15 million 840 000 tonna karbon tüt oksidini az koyup bergenge. 700 million tüpten artık yeşil deldirak tikiş ünümüge bara vergen. Şincan'ın tokunu sırtkı yetkizüş kuruluşu hem energiyanı öz arar havalaştırıştaki çoğun tomur hem rayonlarının mas terakkiyatıdaki vasıta. Liu ve Longmandağ dedik. 2010 yılı Şincan'ın tokunu sırtkı yetkizüş başlangandan bu yan sırtkı yetkizilgen tok miktarı cami 1 trilyon kilovat saatini açtı. Bunun içinde sırtkı yetkizilgen yeni energiyalik tok miktarı 300 milyard kilovat saatini eşip 30% yakın nispetini ilgiledi. Bu 249 milyon tonna karbon tüt oksidini az koyup bergenge baraver bulup, şarkı otur kısımlarının bulgaşını azaytışı, karbonu tüvelletişi, ava süpitini yakışılışını kəmeledi. Şunun bilen bile, Şincan'ın tokunu sırtkı yetküzüş, yeni energiye, cabduk yasmıcılık katarlık kəsiplerinin terakkiyatı türtkü bulup, alakadar selinmenin 100 milyard yöndin eşşiğe bivasta türtkü bulup, 28 min iş oranını köpeytti. Her yılı Şincan GDP'sinin 13 milyar güven eşşiği türtkü bulup, rayonlarının mas terakkiyatı küş koştu.
1: Stansımız muhbiri Gauman Huy haber kıladı. Atanım rayonlu halk hükümeti Akbarat İşhanesi 5. ayının 25. günü düştün keyin 15. 5 yılını yakşı başlaş, kademli yakşı eliş, yürüyüşlük, baş temelik akbarat ilan kılış yığınının 3. meydanını ötküzüp, Sancı Huyzu Atanım Oblastı'nın 15. 5 yıl mezgeledeki iktisadi, ictimai terakkiyat nişani ve noktalık vazifelerini tanıştırdı. Sancı Oblastı'nın bu yıllık iqtisad cemiyet terakkiyatının asaslıq közlümü nişani, rayon işlep çıkırış umumi kıymetini 6.5% etrafıda, turaklıq mülük seylenmesini 13%'den köprek, kölemden yukarı sanayet koşulma kıymetini 10% etrafıda aşırış. Sancı Oblastılık Partiya Komitetinin muavin şücezi, Oblast Başlığı Cengmin, Sancı Oblastının kesip asasının puhti ikerliği, sanat iqtisadi cihette Şincan boyunca en aldadıman kallıqı. 15. 5 yıl mezgelede zamanı vilaşkan kesip sistemsi berbağılıp, yukarı süperlik tarakiyatının yeni motorunu küçeytip, 100 milyard yuan derecelik kesipler topudun 3'ni, yuan derecelik kesipler topudun 6'ni yetildiriş. Zoraytış cihette çoğunkur puhta plan tüzgelikini tonuşturup mındaktırın. Yeni energiye çoğun bazısı kuruluşunu tezletip, yeşil tokni bivasta ulaş, yeğince energiye saklaş katarlık Türk kuruluşlarını tezletip, kömür kimya sanayide, renlik metal katarlık kesiplerini yeşil tok, yeşil hidrogen bilen bağlanma terakki kıldırışka türtkü olup, kömürden gaz eliş, kömürden olefin eliş katarlık 10 milyar yuan derecelik 5 noktalık Türk kuruluşu. Ve 1 milyard yuan derecelikten yukarı yüz netçe noktalık Türk kuruluşunu tezletip, alyumin materyali, organik kremni katarlık töven ikin kesip zincirini pahalı uzartıp, töven boşluk iktisadi, hidrogen energiyası katarlık kelgüsü kesiplerini aldın körerlik bilen orullaştırıp, kesip zincirinin utra yukarı seviyeye tez kadem koyuşuğa türtkü olup, 400'ün artık karhanın altipini ehli iktidarlaştırıp, rakamlaştırıp, özgertişi, torlaştırıp tutaştırışıga türtkü bolup, rakamlaştırış, akıllaştırış arkılık türlü kesiplerge küç koşup, manlıgan, unmalıgan ailelerge mulazimet kılımız. Sancı Oblastı Yezi İgilik Çoğun Oblastı. Zaman ve Yezi İgiliki cihette Şincan boyca aldınca Katar'da oturudu. 2025 yılı Sancı Oblastı'nın birinci kesipteki umumi mehsulat kıymeti 28

0: ishqa oshirilganligi. Shinjongdagi 14 viloyat, oblast, shaharda shakli ko'p xil, mazmuni mo'l fanni umumlashtirish faoliyatidan mingdan ko'prakni mos qadamda yo'lga qo'yganligini tonishtirib mundaqdir. Yeza kent penni umumlaştırış sariyedin mektep pen teknika bayramıgıca yana 75'deki yezi iyilik teknikisi boyuca terbiyeleştin pen teknika sariyedeki ilim pen bazarıgıca bolgan ceryanda ela süpetlik penni umumlaştırış baylıqını anının işgi aldıgıca yet gözüp pütkül cemiyette ilim penni qadırlaydıgan icadiyetini hürmet kılıdıgan koyuq keyfiyat yaratışını məqsəd kıldıq. Keyingi qadamda yana eng güzel pen texnika xizmetçilerini asosiy qatlamda sayyora nutq so'zlashga tashkillab, ulg'ining kuchi orqali texmo ko'p kishini pen texnikada yangilik yaratish ishlariga otlanishga rag'batlantirib, Shinjongning yuqori sifatli taraqqiyoti uchun kuch qo'shimiz.
1: Stansimiz xavri 22-nji navbatlik Jongo Shenzhen xalqaro madaniyat kasblari ko'rgazma yarmankisi 5-nji ayning 25-nji kuni muvaffaqiyatli ayg'alashdi. Shinjong ko'rgazma yarmankisida tanishtirish, tur kelishimi imzolash, madaniyat ko'rgazmasi qatorliq ko'p xil shakllarda madaniyat sayohatchilik yo'g'irma taraqqiyot natijalarini har taraflama namoyon qildi. Bu navbatlik madaniyat kasblari ko'rgazma yarmankisida Shinjongdan qatnashgan 55 o'rin nashr buyumlari, madaniyat, adabiyot, san'at, yo'g'irma taratqu, madaniyat sayohatchilik, g'ayri moddiy madaniyat miroslari, madaniyat ijodiyati, mazlik taomlari qatorliq turlarini o'z ichiga olgan 6000dan ortiq buyumni markazlik namoyon qildi. Hamda nurg'un ekskursiyachi va ko'rgazma savdo yarmankasiga qatnashgan savdogarni ko'rishga, kengashishga jalb qildi. Xobi o'lkasining Changda shahridan ko'rgazma yarmankasiga qatnashgan savdogar Han Ziyang mundaq dedi. Shinjongning mazlik taomlari nihoyatda danglik, manzarasi nihoyatda go'zal. Shinjongning sehrli kuchini haqiqiy his qildim. Keyin cho'qim Shinjongga boraman. Urumchi shahri Shinjongdagi nurg'un korxona bilan birlikda Beijing, Shanghai, Shanxi qatorliq joylardan kelgan mablag' solg'uvchilar bilan hamkorlik o'rnatib, 6 nuqtalik madaniyat sayohat turida muvaffaqiyatli kelishim imzoladik. Imzolangan kelishim umumiy summasi 3 milliard 590 million yuanga yetdi. Ürüm şəhərlik mədəniyyət, radio, televiziya və sayahət idarəsi təşviq qilish, kengaytish və taşqı alaqı bölümünün başlıqı xəyyən tonuşdurub ındaq dedi. Soğudu koçisi, mədəniyyət sayahət bağçı rayonu, yəni ali dərcilik mihman saray, qeyri maddiyə mədəniyyət mirasları, mədəniyyət icadiyyət qatarlıq köplügən sahəni qaplıqan türlərdə kelişim imzaldıq. Bu arqılıq kəsiblərinin yoğurlaşıqa türtkü bolğılı boludu. Shinjong Shenzhen madaniyat ko'rgazma yarmankasidan iborat bu davlat darajalik madaniyat almashtirish supasiga tayinib madaniyat afzalligini kasb quvvatiga aylantirib joylarning madaniyat sayohat boyligini o'zaro ravonlashtirish va kasb hamkorligini cho'nqirlashtirishiga tez turtki bo'lmoqda. Goylon Yus Pan Texnika madaniyat cheklik shirkatining bosh mudiri Lian Wenjuan undoq dedi. Bu qitim Xotan qaş deyişi və Koylon teğdiki rodalar, yana bu altın rodlardan pişirilgan sapal və farfor buyumlarını elib gəldik. Bu arqılıq teximi köp kişigə Koylon teğini çüəndirib, məhsulatlarımızni Otrasiya bazarlarıqa, cümildin Yavrupa bazarlarıqı yüzləndirimiz.
0: Stansımız muhbiri Livi xəbər qıludu. Jongo Shinjong Qirg'iziston mablag' selish va import eksport savdosini udullashtirish yig'ini bugun Urumchida o'tkazildi. Bu qitimqi faoliyatda Qirg'iziston hukumat apparatlari, savdo sanoatchilar jamiyati va 30 necha korxona vakili Shinjongga kelib tekshirish, almashtirishga taklif qilindi. Yana Shinjongdagi 110 necha a'lo sifatli korxona yig'iniga qatnashishga bir tutash tashkillanib, Jongo Qirg'iziston ikki taraf uchun yuqori unumlik, amaliy, dal joyda udullashtirish supsi hozirlandi. Udullashtirish yig'inida avtonom rayondagi aloqador tarmoqlar, korxonalar, Shinjongning xos afzal kasblari, tashqi savdo, savdo ashyo obroti hamda Rik Jongo Osiyo Yevropa ko'rgazmasiga aloqador ahvollarni nuqtaliq tonishtirdi. Jongo Qirg'iziston ikki taraf korxonalari energiya, ximiya sanoati, savdo ashyo obroti, yosimichilik, dehqonchilik, chorvachilik, binokarlik qurilish materiallari, mulozimat kasbi qatorliq mazmunlarni cho'ridab udullashdi, kengashdi. Xinjiang Jinsheng Hongqiao Xalqaro

0: Belki et yazlık kıyırılığı bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıkların en yakın aralıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ıstırapçılıkını red kılaylı.
1: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işe aşırıp, güzel yanı turmuştan ortak beharlı neyli.

Hörmətlik radio anlayıcı dostlar, yaxşımsızlar. Oğulluqdaki paranlar proqramımızı yaxdırıb anlaşınlarına qarşalımız. Sizler üçün təyərləğən kündülük yeni məzmullar və yaqımlıq naxşı muzikalar arqılıq mənimi turmuşunlarını beytiş bizden nişanımız. Mən riyasatçı dostanlar Fatigil Salih. Radio anlayıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda tüvendikidik səyiblərdə maqalılar uğurlaşdırdıq. Aldı bilən, ailə və cəmiyyət səyibimizdə hər qanç amraq arxotullardan bulsunuz mu deyən temidiki maqalını da qıtınlarqı sunumuz. Andan qonun tizim minbar sayyibimizda bo'lsa, ajrashish kelishimida qonun tizim minbar sayyibimizda bo'lsa, ajrashish kelishimida bitishgan varislik huquqi majro keltirib chiqardi degan tema. Bu sayyibimizda bo'lsa, suv uzish, velosiped minish va turli dala faoliyatlarida qanday rangdagi kiyimlarni kiyish to'g'risida to'xtalamiz. Dehqon chorvachilar uchun anglatish sayyibimizda bo'lsa, qo'ylardagi ish so'rishning sababi va uning oldini olib davolash to'g'risida savod so'zlab beramiz. Bundan başqa belə-belən qatarlıq səyibələrimizə uğurlaşdırılğan məqalələr mə davamlıq diqqətlərdə buldu. Onda tutuvəndə hamımız birlikdə radio anlaylı. Yana dostlar aldı bilən ailə və cəmiyyət səyibimiz boyunca hər qancı amraq arxotullardan bolsunuz mu degan məqalını anlaq baxaylı. Arxotun buluş asan. Əma, ailə quruş təs degan söz bekarğa aytılmagan. Chunki faqat muhabbat kitoyinibla bir umr billa yashig'il bo'lmaydi. Inoq oila qurish uchun nurg'un badal to'lashga to'g'ri keladi. Shundoq. Muhabbat oddiy, ammo oila noyati murakkab. Oilada arxotullik muhabbatdan boshqa bor yo'qning g'ami, bolalarning g'ami degandek turli g'amlar tugamaydi. Ba'zida herib charchab ketganda, kayfiyatimiz yaxshi bo'lmagan chaqlarda, muhabbatlashgan chaqlardagidek shirin shakar so'zlarni qilish xush yoqmaydi. Garchi hammaylan mangulik muhabbatga intilsak-mu, ammo turmush kutganimizdek bo'lmaymi qoladi. Oilani yaxshi boshqarish bir xil san'at, shundoqli bir xil ilm. Arxotullik turmushda muhabbatimiz mustahkam bo'lsin, umrimizning oxirgacha muhabbatlik o'taylik deydikansiz, bundoq 3 ishdan saqlaning. Qarshi tarafdan qandamliq asrida bundoq yozgan. Muhabbat turmushdan mustasno holda mavjud bo'lib tura oladi, lekin arxotullik munosabat undoq emas. Arxotullik munosabat demak turmush demakdir. Turmushda doim men seni sevaman deb o'tkilib bo'lmaydi. Joliqqan har bir real masalani sovuqqonlik bilan maslahatlashib hal qilishqa, bir-birining kamchiligini qabul qilishqa, bir-birining mavjudligini e'tirof qilishqa to'g'ri keladi. Afsuski, hamma arxotullar bu nuqtani his qilib ketolmaydi. Ilgari arxotullar o'tirsidagi majralarini murassallashtiradigan bir programmani ko'rgan edim. Programmaga qatnashgan to'y qilganiga endi 1.5 yil bo'lgan bir juft yoshning turmush hikoyasi menga intayin cho'nqir ta'sir qilgan edi. Ayol planlash bo'limining direktori bo'lib, intayin zerak va qobil ishkin. Er davlat korxonasining xizmatchisi bo'lib, xizmatga nisbatan ozoda ishkin. Shunga er bo'sh vaqtlarida do'stlari bilan sirtlarda billa taom yeydi ekan yoki tog'larga chiqib sayohat qilib keladi ekan. Ammo ayoli doim eridan olg'a intilish ruhi yo'q. Kun bo'yi do'stlari bilan loqaylab yuraydi deb norozi bo'ladi ekan. Amaliyotda eri doim boldir ishdan qaytib kelib, ayoli kelguncha taom yetib turadi ekan. Ayoli ismini qo'shib ishlaganda uni olg'ilib boradi ekan. Charchab ketgan chaqlarida murisini ulab qo'ydi ekan. Lekin bularning hech qaysisi ayolining ko'ziga ko'rinmaydi ekan. Faqat erining kamchiligini ko'rinadi ekan. Uning nazarida erining vujudida bir muortiqchilik yo'q ekan. Vaqt uzalgan sari er uning to'xtamay ayiblashi va vaysashlarga bardoshlik berolmay ajrashishni talab qildi. Ilgari to'g'rida yopirmoq bir kunda sarg'aymaydi, ko'ngilmi bir kunda sovumaydi, arxotin o'tirsa bir kunda sovumaydi, arxotin o'tirsa degan so'zlarni o'qigan edim. Ko'p hollarda oilaviy turmushning oxirlashishiga er yoki xotinning yo'ldan chiqishi yoki oila zulmi emas, balki to'xtamay ayiblash va zarba berish sabab bo'lib qoladi. Chunki oilaviy turmush ikki tarafning o'rtoq tirishchanligi orqali davomlashadi. Arxotinlik munosabatda agar bir taraf hamisha salbiy inkos, ayiblash, tanqidga uchrayversa, asta-asta o'zining yaxshi taraflarini namoyon qilgisi kelmay qoladi. Bu ko'ngilsiz turmushdan qutulishni o'ylaydi. Natijada bu bir oilani halokat qirdog'iga olib boradi. Inoq oila qurishda qarshi tarafni to'xtamay ayiblashdan saqlanish kerak. Qarshi tarafga har qachon degan yerimdan chiqsan deb talab qo'yib olmaslik, qarshi tarafning yetarsizliklarini qabul qilib, ortiqchiliklarini ko'proq ko'rish, hayot masofasini qo'l tutishib tanqidishga o'rtaq kuch chiqarish lozim. Ayolingizni oila xizmat qatorida ko'rmang. Sanliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, Jungoda barliq uy ishini ayol kishi zimmasiga olgan oila 20% ning. Ko'p qism uy ishini ayol kishi zimmasiga olgan oila 42% ni egallaydi ekan. Oilaning barliq yukini ayol kishi ustiga olgan oila rostdan baxtlimidi? Menimcha undoq emas. Yon qo'shnimiz Ruhada bir kuni eri bilan ajrashaman deb ol aytib yig'lab ketdi.
Onun aytishicha u yarim ay komandirovkaga chiqib ketib qaytib kelsa, uy qorong'usiz bo'lib ketibdi. Eshikdan kirishiga uni kutib olgani oshxonada davinib ketgan yuyuqsiz qochqichlar, qalaymaqam tashlangan qog'oz qoplar, sesib ketgan yuyuqsiz paypoqlar bo'ldi. Er uni ko'ribla, oxir qaytib keldim, o'yla elishib ketdi, chidg'uchligim qolmadi, darhol tozalatgan, o'yla elishib ketdi, chidg'uchligim qolmadi, darhol tozalatgan. Bo'lgandan keyin tozlasangiz bo'lmamdi. Uy tozalash mening ishimmi? Debdi ro'nhada ochig'ida. Nemege kapı bulsan ha? Daim kılvatkan iş bugün eğer kılvatam da sana. Muş işlerini kılıdı demesem seni erip ne mi kılman? Dabdı eri onundan bekrek atçıklam. Toy kılgandın bu yan öğünün varlık işleri benim zimmemde. İşten her kança yerip çarçap gelsem mi bir iğiz vaysımay tamak itimen. Kaç kuçulanı yüymen, öğü tazdaymen. O bulanı senin kılıç kıtıgeçlik işin dap karaydı. Tamak yap olup yan telefon oynap oldurgun oldurgan. Dedi ronhada jıklap durup. Muhabbat mutaxassisi Kolay muhabbatlashganda va oilada hammani zimmasiga ilib olgan odam eng ahmoq odamdir degan. Chunki siz hamma ishni ustingizga ilib olsangiz, qarshi tarafni gigant bo'yoqqa aylantirib qo'yasiz. U borgan sari hech ish qilolmaydigan, ham ish qilishni xohlamaydigan bo'lib qoladi. Vaqt uzargan sari charchab holingizdan ketadigan odammisiz, o'lchiliqdan qatilgan odammisiz bo'lasiz. Shunga ayollar oilada barliq uy ishlarini o'z ustiga elib olmay, tashlab qo'yishni mi bilishing? Qarish tarafni uy ishlarini tang qilishga o'rgatishing. Uy ishining mutasligini bildirib qo'yishing. Charchashning ta'mini tetitib qo'yish lozim. Shuni bilish kerakki, bir tarafga tayinib olgan, bir tarafga badal to'laydigan oilani mukammal oila degani bo'lmaydi. Turmushning xushchalliklaridan tang bahraman bo'lish bilan birga g'amlarini mo tang tortish oilaning kelgusi uchun o'rtaq tirishish, har xotinning o'rtaq mas'uliyati. Barlıq ümidinizni eringizge bağlıvanman.

radiyanlıca dostlar. Yukarıda kanun tüzümün bir sahibimiz bu içi acırışış gelişimi de bitişken varislik hukuki macera keltirip çıkardı diyen temada deyil o misal sözler verdi. Tümün diyen bir nakşanlayın.

kiyimi, rengi bulup, tecrübede buranların görüş derecesi nacar ya ki muhit bilen arılışıp getip asan bayıqı kılıp olmaydı. Bu tecrübe yakini okşaşla çoğunlarının su üzüş kiyimi tallışığa maskeledim. Abdaktım sakınışta zadı kıkanı kıranını tallamduğuk ya ki suzranını mı? Bizgırım yaz peslede, köpçülük, dalı hareketi de abdaktın sakınışını küçeytişke dikkat kılışı gerek. Bizgırım ısıkta köpçülük daim suzranlı kiyimden tallışka mayıl bulup bir kadar salkını eskildim. Lekin bu hılakvalda bir kadar köp ultra binaşınur rehtin ötüp teri gütüşüdüm. Kıynıkranlı kiyimlerde köp kısım ultra binafşim nuraya kiyim keçek rehti terpidin sümürülüdüm. Neticede rehtin ötüp teri yüzüge kiladığan ultra binafşim nur zor derecede aşıdım. En köp uçuradığım tenerket kiyimi rehti dilimle misal kalsak. Tatqiqatlardan bayqilish ichida dilin rahning rangining ultra binafshin radiatsiyasidan saqlanish iqtidori ko'rsatadigan ta'siri cho'ngdan kichigiga qarab tartib bo'yicha qora rang, qiniq ko'k rang, qizil rang, qiniq yashil rang so'zining rangidan iborat ekan. Qora rang, qiniq ko'k rang, qizg'ish ranglik dilin rahlarining optopdan saqlanish iqtidori bir qadar yaxshi ekan. Afsuslanarligi shuki, qiniq rangli kiyimlar ko'p miqdordagi ultra binafshin nurini simirib olgachqa kiyimning o'zining temperaturasi o'rlab, odamni dimi qiz

sonu koşup verse ünümü yakşı buladı. Radyo anlayıcı dostlar, yukarıda defkan çarıcılar üçün anlatış seyibimiz boyunca koylardaki iş sürüşünün sebebi ve onun olduğunu elib davalaş doğrusu da savat sözler verdik.

Dostlar, programımızın axırında bilimin sahibimiz boyunca ziyade sezgirlik immun kütçünün nacarlığından bulamdu diyen temedeki mezmun da kıtınladı bulsun. Bu xilqarışının ilmi asası yok. Ziyade sezgirlikten maite immun sistemisinin hayatıdan ziyade inkas kaytırışıdır. Herkes immun sistemisinin hayatıdan ziyade inkas kaytırışıdır. Herkes mu immun

immunitet inkasi tafonsizlikini aks ettirib berdi. Hargiz umumiy immunitet kuchi tuvallash emas. Atalmış immunitet kuchi nachar bo'lishning doim ko'riladigan ifodasida asosan ko'p xil yuqumlanish ko'riladi. Bedenning asliga kelish iqtidori nihoyat ojiz bo'ladi. Bu ziyoda sezgirlik bilan butunlay ichki ish. Radiyanlıqca dostlar, yukarıda bilmenin sahibimiz boyunca ziyade sözgürlük immunitet gücünün naçarlıqının bolamdu diyen temide sözler verdik. Qadirlik dostlar, şunun bilen bugünkü bir saat anlatılgan Qoğulluqtaki Paranlar programımız Müşerde Ağırlaştı programımızın anlığınına rahmet. Bugünkü programının muhariri ve riyasetçisi Patigül Sani, Mesul Muharrir Ahad Abdurrahim, Nazaratçı Amina Muhammed. Selametlik ve hoşçallıklar her vakit sizlerge yar bolsun. Keyingi qatımlıq Qoğulluqtaki Paranlar programımızda görüşeyli. Stansımızdan başka programlarımı devamlıqta kıtınlarda bulun.

0: Yolda Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga ziç uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerini umumyüzlük algı sılcı taylı. Junghua milleti bir aile kişilerden bulup, Jungo arzusunu bir niyette ortak işkaşır aylı.
1: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ixtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendirişke törtkü bolaylı.
2: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık terilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirle ısırapçılıkını red kılaylı. Medeni katnaş siz bizge hemra.
3: Katnaş bir haderlikini köyünümüzge püksek, bəxit ve amallık bizge daim hemra buludu.
2: Medeni katnaş siz bizge hemra.
4: Rayonumuzdaki çok küçük işler.

Hürmetli radyo anlayıcılar, hemenler olmuş vakit hayırlılık olsun. Rangdar Çeşme'de universal programımızın yaktırıp anlaşımlarının kızgın karşı alımız. Ben Bilal Can Kağar. Radyo anlayıcılar, biz bu kıdımkı programımızda Dongcan Çan'dan Semsem Yamğur'daki Cüp Karılgaş Pervazi namlı hikayesini anladığımız Kınamsız Tehtan'la nöbetki hikayede olsun.

Yeni askerlerini tarbiyeleş çoğun adırdı. Söget bakılgan çağda yeni askerlerini lenliğe çürdü. Yeni askerlerini tarbiyeleş kulası çoğun yığınıda tarmak adırat rehberleri, asker tarbiyeleştiki münevver Kader, Bencan ve münevver yeni askerlerini takdırıldı. Neçiz yeni asker tarbiyelenip, her kaysı lenliğe taksım kılındı. Taksimlengenden kiyen tarbiyeleşte birbende durgan yeni asker sebdaşlarının yeni yüz görüşü tesiydi. Lenlik çürülüşten ilgireye köpçelik her bir günü barmak sanap ötküzgen idi. Lekin ayrılış peytikaginde bir-birge kıyanmayı kilişti. Yeni askerler Lenlik'i bir neçe aylık çapalık meşik ceryanıdaki sebdaşlık mihir muhabbeti emmeylenin gözünü yaşıldı. Erbi işler bölüm başlığı. Emmeylenge bir saat vakit verildi. Ders gereklerinle odan yığıştırıp özgara hoşlaşı verinle bir saatin kendel vakti de yolu çıkmaz dedi. Gep ahırlışı bilen meydan birdemdili patbarık bop getti. Yeni askerle çoğun kişi sona bilen közü kıymıgan halde hoşlaştı. Bu menzire kişini hakikaten tasirlendirdi. Li Jiwen bir tüp söget yanıda bir kolada teki hazırlı ağan takdir namısını tutup, yeni bir kolini iştininin yançıklı sağınıca bu tasirlik menzirge pervasız halde asmanı karıp durattı. Gökte bir cüp karlıgaş, birbirini koğuluşup, yenik pervas kıgaş ve çırlaydı. Ola hudde her kaysı hizmet oralarına ketu atkan, yeni askerlerge güzel tilaklarını bildur atkan da kılattı. Ama yeni askerler karlıgaşlığa karıp mı koymağın idi. Asıl dilim uçunda kuşka adetlengen bu karlıgaşlığa nezirini ağdırışını mı halımaydı. Li Jiwen peycan bulup, onu yeni asker sebdaşlığa işlerini tapılışı, olağı teselli bir işkere gidi. Lekin o hangi yıkıp durattı. Li Jiwen'in könlü de başka bir iş bağıydı. Ayrılış azabı, pervaz kılavatkan cüp karlıgaş, onun kız dostu Wang Yan'ki bulgan çonkur sığınışını kozgadı. Wang Yan'nın erkeletme ismi Yenzi bulup, Li Peycan'dan toluk otur mektepteki sabah dışı. Şundakla söygeni idi. Li Jiwen asker boğandın kiyen, çıkayla görüşmegeli nak 5 yıl boğuldu. Li Jiwen daim hasretlengin içe, Kürem bedim bu niyeni ketken dönege, içeli duş aptal çeçki bahar peydi de edip, iğir iğir tınıp koyattı. Emliyettim o 2 yıl geçe Yenzi'nin haberini alamadı. Yeni askerler lelliye çürüldü. Dici bu günde takazalık bilen kütgen idi. Çünkü o yeni askerlerini terbiyeleştiğin ibaret, iğir vazife ahırlaşkandın kiyen, meyli nemeli bu muson, kaytıp verip Yenzi bilen görüşeyelikti. Hazır Kadir Az, yeni askerlerini meşgul duruş vazifesi intayın muhim. Sen aval barlık zihnine hizmet koy, yeni askerlerini...

Epecan'ın neredekini bildim. Sizler çıkıp aramayınla, dedi. Başbaharının keçisindeki mayın şamal yanılı soğuk idi. Asmanda ay mı görünmekti. Yıldızlamış alan bulutla arısı da anda asanda görünüp durattı. Van Hongwei öğüzüge çıktı. Dervelte karangolukta Lijiwen'in zonzuyup oturgan siması göründü. O hasta Lijiwen'in yanına geldi. Lijiwen onu körüp orundan duray deyişige Van Hongwei onu oturuşka işare kıldı. Ve özümü yanında oturdu. Bu katım seninle tukkan yoklaşka bağ uzmay. Ben bu onaysızlanıp kaldım. Ahvalını yukarıda dokulat kıldım. Bırak başlık. Kaysı bir harbinin ya ki ondak ya ki bundak kıyınçılığı yok. Layık bağla layık bilen körüşküsü. Ailesi bağla ailesindeki çok küçüklerinden halinden haber ağız geliyordu. Layıkın bilen körüşümen de merkezleştirip terbiyeleşke katlaşmasa bu sebep tutturup duranmaydı o deyip şu anca verdi. Li Jiwen. Bırak deyip yeni toktap kaldı. Van Hongwei arkadılla. Tüzüm hemimizge aydın. Köp sözlümey. Özümünü elip etsem asker boğanmış yıllarda toy günüm. İki kattım kendi güsürüldü. Ahırda toyumlu kısım adıyla ötküzüp verdi. Yengen, yengigende ben ruhsat sorab onun halinden haber ilişini oylaşkan idim. Mündak çeytkandı ben yengen gece karızdar. Kıyarışkandak olan tuğuluştum bir neç gün ilgiri kutkuzuş vazifesi şüp kaldı. Aynı vakti ben vazifini orunda bulup öyge kaytkan vaktimde kızım tuğulganı 10 gün boğan idi. Kedim yakşı, koradaki yengilerim nöbetleşip yengenin halinden haber yaptı. Dedi. Bu geplerini kılanda boyu igiz, beslik, küştüngür Van Hongwei'nin avazı azırak titirip çıktı. Li Jiwen. Kızınızın ismini Çıncıngda koyuşunuz bir kaymazken de aslında abisi o nesi seferge çıkıp gitken de top diken emez mi? Dedi. Şunda kasem kılmen ki her bir hizmetten çekinsem çokum anıbalı işgeylenin halden yakışı haber eyleyip ilgirgini tolıklayım ben. Birdemden kiyin Van Hongwei yine. Her bir formunu sanmay durup, kandak mı adet ki adım boğulu, erken azadı durmuş keçir gülü basan. Bırak bununla könlüm olmaydı, dedi. O tretaret başlığı, bana idivi hizmet işlemem. Sen kural tutmasan, o kural tutmasa, vatan ne, ailemiz ne, ayalan iki kim mi koldar deyip nakşidi yakşı yedilgan. Hatırcan bulun, özümden işini özüm yakşı bir taraf kılalıyım ben. İdivi yükünü herkes merkezleştirip terbiyeleşke ilip girmeyim ben. Dedi Li Jiwen cevaben. Bu gece Li Jiwen uyan buyan öğrülüp bekme testi okuldu.

Alayda can mahirleri musabıksının mahirlerini merkezleştirip terbiyeleş başlandı. Liciven bu kıtımkı çoğun musabıkının ehmiyetini, tarmak etretinin şan şerefini kolga keltirişi de özünün bumsı bumaydıgalıkını yakşı düşünetti. Çünkü o tarmak etretinin merginiydi. Musabıkıya Alayda çek koyulgan bulup, emliye cenge yıkılış attı. Məlum dərəcədən etqanda, məşiq əmili candan köp qatdıq idi. Sən borcan, adi səbərvərlik sözü qiləb. Birinci basqoş, adətdən taşqırı bədən iqtidar məşqi. Sənin ilgirki məşiq nəticən qancılı qaltısı bolışıdan qatdi nəzər, başdan başlaysan. Fəqat birli gəb, məşiq, iradə, Moskvanı çınıq duruş, bədənini pişildiriş gərək, dedi. Ay, yanılı dərək şaqları arısıdan körünüb duraddı. Ciddi püştəki avazı içində bir günlük məşiq başlandı. Tolu qorallınıb 10 kilometrli yürəşdə, Wang 10 kilometrli yürəşdə Wang bir tərəfdən toğlab. Bugünkü 10 kilometrdə kim məndən ötüb getsə, köpçülükni bütün qoy qabı bilən mehman qılıman. Eş kim ötüb getəmizsə, sizlərini qaytı yürəşki salıman. Yerimini yürüb olğanda, nöşt qılımız, dedi. Wang Hongwei, W tırmaq ətirtinin 5 kilometrgə dalada qorallıq yürüş mahiri bulab, İlgiri o dalıda korallık yürüyüş rekordunu yaratkan. O bu yıl 28 yaş kirgen bulup, 3 gün yürümüse putları kıçı attı. Köpçülük onun gibini anlayıp, çorkırı işip getti. O bütün koy göçünü yiginimiz yiyen, alga! En meylen adıdaki bir neç kilometrede 100 metrelik yürürgen de küçep yürüdü. Bara bara köplügen cançilerin sörtü, Roşen asılaşkı başladı. Bırak Wang Hongwei, Kudu küçlük bokuğu okşayış aldıda toxtuma yügürdü. Arkadikile yetişi olay da basa, o söhretini tekimi tezlit etdi. Arkasıdikile yetişemigende, onu söhretini asılıp, yana arılap arılap arkasını karab, köpçelik külümsürep kol planıtıp koyatdı. Nahayt tezla musabının yerimi tügidi. Köpsandikilerin alıkaçan beden küşü korab boğan idi. Li Jiwen bütün otri atretinin adıda yügürgen bosuma baştan ahir Wang Hongwei'den ötüp ketişke amalsız kaldı. O bir tereptin yügürgeş, bir tereptin hasırıgın içe yenit kesip daşlarga. Biz bunda koldaysak, biz bunda koldaysak, dedi Şaşi Liuman gözün yoğan içip. Otri atret başlıkının bütün koy kapını rastlı yığınla bağımı. Köpçilik nahit keskin alda, ba, dedi. Bulundu. Dep Li Jiwen pes avazdı özünün planını etti. Bu vakitte tahminen 8 kilometre yol besilip olan idi. Wang Hongwei bütün etretten az dikendim o 20 metre aldıdı yügüre avatattı. Li Jiwen tuyuksuz Vajan dikinici yergi yıkıldı. Sebdaşla. Feycan, ne buldunuz? Hey, otur etret başlıkı. Feycan bulanmayı kaldı. Dep toğledi. Wang Hongwei avazını anlap, Köpçelikten patparak pop gitkinini görüp, derhal yürüp geldi. Li Jiwen tezlikte etilip verip, Wang Hongwei'ni çan kucaklı aldı. Wang Hongwei'nin kıltak üçgelikini görüp, başkala bes bes de ahırkı noktada karap yürüdü. Wang Hongwei, Li Jiwen'den acırap, yana alığı ötüp gitmekçe boğan basımı, Allah kaçan keçikken idi. Ahırkı noktada köpçelik, Li Peycan'ı onunla çıkartım ilgis götürüp, özünün otarı etirip başlıkı verdi kılan bütün koy göçgi erişkelikini tebrikledi. Gerçi Wang Hongwei nurgun qatem özünü aqlığan bosma yenili yengil gelikigi tən bədi. O pıxıldap külöp durab. Hey haramzaydı da. Mana hili işlettin la ha? Upta. Bu qatem mən utquzdam. Qaytıp berib sizlərge bir oğlaqni kavab qılıb toyğıçı yüzək. Dedi. Köpçilik tən qılıb çabaq çelişdi. Qazarmağa qaytış yolu da bir, iki, bir digən sanaq avazi, naqşa, qısım marşı pələk giyəbdi.

Kaşta oturat başlıkı Van Hongwei bir bütün koyunu baldırlı kavap kaldı. Hocalık başlıkı yine mevsul soğuk içimlik seti verip geldi. Van Hongwei bir kadıkını götürüp kaniyini kırvetip. Yoldaşlar, hazır biz merkezleştirip terbiyeleş boyunca sefer verdik yığın acaylı. Bizge yıldızla ve ay hemre bulavatkan muşbette ben gebni uçuk olay. Yarmaz bolsanla özünle baldırrak vazgeçinle. Erkekle alaydı askerle aldığı karab yitilinle. Barla uşak çüşek hiyallarınla keynik taşla koyunla. Galb üçün götüreyle, dedi. Sözlük için məqsədsiz demeydi. Anlıq için yürekini saklaydı. Van Atırat başlıkının gebi tüyüyenden kiyen Li Jiwen kadehini koyup, özü yalgız pinhan cayığı gelip hiyalgı pattı. Sebdaşlık bargan seri azıldı. Çaknap durgan yıldızla Hudi Yenzi'nin süpsüzü göz karşıqı dek Irak'tan onun nezer taşla vatkanda kılattı. Li Jiwen könlüdeki kızını asallıkça unutup getenmekti. Er buluş süptü bilen sevginini unutuşka amansız yedi. Bulup mı Yenzi bilen bulgan ılaksı üzülüp kalan 2 yılda hıcılçılık, azap onun hemra boldı. Li Jiwen Yenzi bilen otur mektep vaktada tonuşkan idi. Yenzi'nin kişini mehliya kılıdgan çoğun gözleri. Kömüş kongurak tek avazı kişiyi sadda, gubarsız toygı bir yerepti. Li Jiwen Yenzi'nin şirket hocayından arzulu kızı işgeldikini. Kişiyi erke, edvarlık çoğun boğalıkını. Ata anısının yürek parası işgeldikini xeyli kiyin uxtı. Ama Yenzi'de puldar ailenin kızları da boladığan kören mücaz bir az mı yok idi. Eksiçe o mehir muhabbeti uğruğup durgan. Ocuk yoruk, canlı kızıydı. Yenzi'nin tuncuk etim köygende onun siması Li Jiwen'nin kalbiki çoğun kurup getti. O kış başında uzak ötmey, mektep tenerket yığını ötküzdi. Ekiliş murasımı da Yenzi'nin yakınlık avazı ve lerzan usulü okudukça okuyucularda çoğun

0: çıkketti.
1: Hey Peycan, bu ne erke çıkkettiniz? Bütün koy kapıgıl yentik istedigen çağda siz yok bu kaldınız cuma. Siz cazalını çıktık işte. O bizge bir numar orunda pesin ço.
0: Bir bencan yukarı avazda.
1: Peycan çokum kız dostunu eslep kaldı. Peycan bizge muhabbet hikayesini sözle pesin mu?
0: Dedi. Güldürmamı dek çabak avaz yanırdı. Sebdaşlarının kızgınlıkını yandırış kapanmaydı. Leci ben.
1: Ondaktı ben köpçelik ki yakışık kızacak beni sakılmak daha diye nakşını eğitip yeray.
0: Dedi.
1: Leci ben çonkur muhabbet bilen nakşı eğitişi başladı. Şereplik eskermen elinin vatanını. Tençtiki bektini kovduğan her dem. Barar men ümitte aman bir günü gül testi götürüp yeniğe erkem. Turmen men bu çağ kara oğullukta. Kütmekte yırakta beni bir kızacak. Kayıp kandı şan küçüp aziz yurdumda o şu kız men üçün açıda okuyacak.

0: kişilerin yüzlerini köydüretti. Berdiye, Meşik, iradını, muskullarını çenip duruş, bedenini pişildiriş gerek. Sen bu canlının gibi köpçülüğünün kulak tüyü de hazır mı canlanıp duruyordu. Bu bir mezgilde yer bir hırlaş hareket eden 500 ni, oturup kopuş hareket eden 300 ni, yalan, koş torunik hareket eden her birden 100 ni işleş. Bir günde bir kıtım dalıda 10 kilometre musabını kuralık yürüyüş olanın kündelik tamıkıga aylandı. Sebdaşla bunu yürüyüşlük meşgulat dep adıdı. 10 kilometrelik musabe tüyüşü bilalla Van Hongwei yer bir hırlaş hareketinin işleşki tayarlık kılıç buyrukunu verdi. Köpçelik eğer cabduk yaraklarını yüdügin içe onlu kalda hop dep varkırap redlik dizilip yer bir hırlaş hareketine işildi. Hareketten elini işlep boğanda köpçegen ezalanın bilekleri titreşki başlap pişan sıdki ter yergi tamçılap kurgak yerini nemdevetti. Arkadılı berdaşlık bir iş en tez bolgan oturup kopuş hareketi de tut muskulları üzülüp ketkendek ağırıp ketetti. Bezli sebdaşlarda muskulları tatışıp kiliş ehvalları görüldü. Yalan, koş torunik meşkinin kayıt kayıt kılıç yeryanıdı ki Alkan apartmıla bir kat kilin kadaklağı aylanıp getti. Birinci baskışlık beden çenik duruş meşkide bir kısım ezala arka arkadan şalınıp getti. Li Jiwen her gün uklaştığın ilgiri sebdaşlarının öz özüge tiha hayatken ben diyelikini anlaydı. Emeliyette Li Jiwen'nin mücabalık meşkiden bel koyu etken vakıtlarımı boğan idi. Eğer o kasten vazgeçse şalınıp getkilekiden azabını vatkan sebdaşlarına cephalık ter akuzap can dikip meşikine davamlaştırıp atan sebdaşlarına yüzkelenmekti. Bulup mu? Özgü yüzkelenmekti. Yeni iki hafta ötkenden kiyen taktiki meşik kanat yaydırıldı. Beden meşiki bara bara azaydı. Li Jiwen miltikini betlep aldığı dikilip durgan bosumu hiyali yenili yenzi bilen ötken işlağı garık boldı. Ne mi diyen güzel eslime ha? Romantik küskülerinin biri şehir çetedeki bir östende sosyaldırla bakmakta. Yengil nakşı avazi, yaylak bir kevet siyarık ton kiygen, onda sandı uçurap kalıdığan parekleb açılgan gülle. Uyaktın bu yakı uçup yürgen kipinek. Hesel herleri. Li Jiwen, bilen yenzi, yaylakta dömbelerini yakışkın içe oturup kelgüsü getelbinmekte. Yenzi, her bilege kanda kıraysız.
1: Bunu sorap neyim akılısız?
0: Meden asker boğumba.
1: Rast mı?
0: Dadınız demiş ki aile kilip çıkışımını yaratmaydı. Nemişka bizge tosal bulup kılıdı. Ben karar kılıp buldum. Asker bulup.

bilen karılgaşka aylanıp, köktü pervaz kılıbatkan halet düşüdüm. İşini ben ki siz Kayser kız. Siz her konuda kıyınçılıklarını yengeleysiz. Siz her bilerini düşünürsiz. Kesbim ne? Arzoyumlu kolaysiz şundak mı? Bilem siz. Hazır duşkaya giden bir meydan hayat mamaltık can buluş mümkün. Muştaptı kallamda sizin anlı simayınız var. Diginiz doğru. Her bilinçli dalgalıkların özü kurban bir iş. Tadım kılıçlı dalgalık. Eğer rastlığı yıkılıp kalsam, benden pahırlanışınız gerek. Ben için Kayserlik bilen yaşam. Obdan yaşam, bulamdı. Çiviniğinizden. Dicevillah, stüteki asasen kaşkullarını baykap, ornini bekitti. Kaşkullar ahırka alahide herket eteritinin köz aldıdılı aşkarını bağlan bulup, ula cemi tört ademiydi. Kuyaş, emmi cayını akbak yoruzup durgan bozumu, bu bir uçum, kaşkullar, yanılı kattık uyku deydi. Karagandı bir neçkün tal davalarını bezip ötken bu erinde kılattı. Bulanın içindeki bir ayal, deslap oğrundan durdu. Dicevin tok soku etkendeki peşini küçep çaykıdı. Közünü kaydı kaydı uvulap karab, öz özge piçirilab. Yenzi, kandak mı mümkün bolsun? Mümkün emez. Çokum közüm torunuşup kaldı, dedi. Vankao, Dicevin kıkarab. Pecan, buyruk çürüm, dedi. Dicevin hangi yıkıp durup gelip, közünün torunuşup kalıbını cezimleştirdi. O izgi kegendin kiyen derhal. Adı bilen okşakırıp agaklandıraydı. Eş amal bombağandı mı, eti ve çıkı bombaydı. Köpçedek, hoş

tırdak ışıklı bomba havada partılan bomba parçaları tırdak hem yerge çeçildi. Li Jiwen'nin dönmesi kanlı boyaldı. Seldim keyin Van Hongwei yetip geldi. Jukre evetken tik uçar ayrıplan mı yetip geldi. Li Jiwen hoşuna gelgende özünün kesel karvatada dönmeyat kalıkını. Özüge asma okul yesip koyulgalıkını. Karvat peşidi gül ve meyve çivi koyulgalıkını. Yenzinin yanıda oltırgalıkını gördü. Tonuş gözlerden hayacan yaşları çonkur kaygo ve dert elem dökülüp durattı. Şübeysiz ki yenzi pişkan kızga aylangan idi. Li Jiwen öğrüleydi ve de yenzi onu tosup. Yarınız pek iğer, kalayım kan mı dırlamam, yapın lan ha? Dedi boş avazda onu çekilip. Yenzi, bu rast mı? Ben kançılık vakit hoşsuz yattım. Siz şu, yakış durup atamsız. Dep sor de Li Jiwen tekazalık bilen. Vay vay, doktor etti, o işinizde kegenden kiyin. Köp kep kısınız bulmaydıken. Sizden işinizde aldırmayı sözlep yerey. Lekin kalayım kan mı dırlamam, kep kanman bulamdı? Dedi Yenzi. Li Jiwen bakt ilgili külüp koydu. Ve beşini lanıştıp, küçük balı dek beşini tüven kılıp, Yenzi'nin gep kılışını kütti. 2 yıl ilgiri Yenzi'nin oğun, onisi, Roy'i zerbigi uçurap, Roy'i keseller doktor kansıgı kirip kalan. Yenzi okuşunu pütküzgenden kiyen, sim familisini özgertip, izcil halda onisi yatkan doktor kanının etrafı da işlemçilik kılıp, onisi'ğe kargan. Şundakla, her haptada dadısı'ğı xat yazıp, Datsının kaytadın adam buluş yası ardını turguzuşuşuğa ilham bəgən idi. Li Jiwen yardını boşudun ketip, kesel karvetidi yetip qalandın kiyen, daim Yenzi'nin ismini çakırıp çöçüp oyğunup ketepti. Yarı iğizden kan toxtum idi. Kısım rehberleri bu işten xəbər tapqandın kiyen, dərhal Wang Hongwei bilen Liumanni Li Jiwen'nin vidali şıxetini ilip, Yenzi'ni Li Jiwen'nin yeniği ilip gelişki əvətken idi. Sögetle bax çıkırıp, Yeni bir bahar geldi. Salametki tehi toluk ızdaki kemigen Li Jiwen, Yenzi'nin yürüyüşü bilen sırtı çıkıp, illik kuyaşını, ayati küşük dolgan baharını his kıldı. Osman'da bürücüp karlıgaş, birbirini koğuluşup lerzan uçu atattı. Ulanın uçkan haleti, yakınlık vekirlaşları, kök kudde, lirik küylerini yazı vatkandaki toygı bir etti.

0: biz baş götürdük. 5 yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi dey. Şu günü yeni devir hemimiz bu fıçkını kenara açtı. Şu gündün itibaren bizden gülençkimiz vücudu gelgeçke biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
1: Zhang Yibisheng. He Pingbisheng. Renminbisheng.
0: Şu günü bizden fakirlik şu ağırdı. Jongu Komünistik Partiyesi asli maqsadni unutmay, orzuyimiz uchun olg'a bosamiz.
2: Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, millatlarning o'rtaq ittifoqlashib kurash qilishi, o'rtaq gullanishi, o'rtaq taraqqiy qilishini ilgari suraylik.
3: Dostlar, bexatarlik salqarmanglar, bexatarlik savatlarını əsli çıng saxlanlar.
4: Öydü yalğız qalğanda işini taqap ulduranlar, natunuş kişilərə işənmanglar.
3: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanglar, düşüb ketiş xavfi bar.
4: Torğı bexatar çıxıb şəxsi itinlarını yaxşı saxlanlar.
3: Balalarının bexatarligini qoldab, həmmə yerdə ulağı gəmxorluq qılaylı.
5: Mədəni qatnaş siz bizge həmra.
6: Qatnaş bexatarligini könlümüzge püksək, bəxit və amanlıq bizge daim həmra buludu.
5: Mədəni qatnaş siz bizge hemra.
7: Yolda Xi Jinping yadroliqidagi partiya merkezi komitetining atrofiga texmi zich uyushib, jongochi zamoniy yuvlashtirish musobasida güzel Xinjiangni texmi yaxshi qurib chiqayli.
2: Yezi kentlarini gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yezi kentlarini kasblar orqangat orqali gullandirish, ekologiya orqali gullandirish, tashkil orqali gullandirishga turtki bo'laylik.
8: Yoshirin apat, ot aptining filtsi. Mas'uliyat bexatarlikning ul teshi. Ot apti yoshirin xavfini tugitib, hayotlik va mol-mulk bexatarligiga kapolatlik qilaylik. Otdan mudofiyalanishga ko'ngil bo'laylik. Hayotlik hammadan a'lo.
2: Beijing vaqti soat 24. Hurmatli radio anglovchilar, stansiyamizning bugungi butun kunlik anglatishi mushu yerda oxirlashdi. Xayr, xush vaqt bo'linglar.

Turmush bizga shuni deydiki, kelgusini güzelleştirish uchun oldi bilan hozirni chang tutishimiz kerak. Tunogun o'tib ketdi, ortiqcha o'ylab ketmang. Ata tegikanmi deya jiddiylashmang. Har bir kunni yaxshi o'tkazib, har bir daqiqani qadrlang. Sahar kuylari programmamizni yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi do'stonglar Abduvali Mutalib. Bugun 2026 yil 5 ayning 27 kuni chorshanba. Oldi bilan stansiyamizning bugun bir kunlik programmani o'rinlashtirishi bilan tanishib chiqaylik. Saat 7'de başlanış müzikisi berilip, Sahar Küyleri programımızı anlatılıyordu. Saat 7'den 30'da İvirgol Gönçeleri programımızı, Saat 8'de Kumul Haberleri programımızı, Saat 8'den 15'de Dövlet Ortak Dilini Kündü Ögüneyli programımızı, Saat 8'den 30'da Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Etiyerli Haberler programımızı ulap anlatılıyordu. Saat 9'den 30'da Çonkanay Teşvikatı programımızı, Saat 9'den 45'de Sanat programımızı, Saat 10'da Qo'g'uliqdagi paranglar programmasi. Saat 11'de Qumul xabarlari programmasi. Saat 11'dan 15'da san'at programmasi. Saat 11'dan 30'da Uchur ko'zniki programmasi. Saat 12'de Shinjang Radio Televiziya stansiyasining Qonun sizga hamroh programmasi ulab anglatiladi. Saat 13'de Aram shatliqi programmasi. Saat 14'de Markaziy Radio Televiziya stansiyasining programmasi ulab anglatiladi. Saat 15'de Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın programması ulap anlatılıyordu. Saat 16'da İvirgol Gönçeleri programması. Saat 16'dan 30'da Kuşçur Közdeki programması. Saat 17'de Rengdar Çeşmele Universal programması. Saat 18'de Anla Yaşlık programması. Saat 19'da Aram Şatlıkı programması. Saat 20'de Çonkanay Teşvikatı programısı. Saat 20'den 15'de Devlet Ortak Dilini Kündür Ögüneyli programısı.

0: ittifaklık, mukimlik, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökergeri süreyini, kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyişlik naçar hahişini tüketeyli.
1: Kiçik dostlar, bexatarlık selkarmanla, bexatarlık savaşlarını əsli çın saklanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap olduranla, nadunuş kişilerle işenmanla.
1: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, çüşüp getiş kavifi bak.
2: Torğu bexatar çıkıp, şahsi tınlarını yaxşı saklanla.
1: Balıların bexatarlığını qoğdap, əmmi yerde ulağı gəmxorluk kılaylı. Afet kavipini başkuruş ve afetini her taraftan yenikiltiş karşını tuturguzup, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş emi ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
2: Emmeyle bir hatarlık ehmiyet verip, emmeyle ciddi işlerine takabül turalıydıgan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeleniş, hatardan saklanış iktidarını küçük başarayız.

Hürmetlik radyom dinleyicileri. Naqşı musiqiga taşna bolup turuwatqan qalbinglarga yana eng sarxil mazmunlarni tayyorlab mikrofon aldığa hazır buldum. Kuylar jamgahi programımızni yaqtırıp anglaşınlarni qızğın qarşı alamız. Men riyasatçı dostunla Razia Tümarım.

hürmetlik radio dinleyicileri. Şunun bilen bu qatımqı küyler jamgahi programımız bu şerde axırlaşdı. Bu qatımqı programımızın muharriri ve riyasetçisi Raziya Tömür. Mesul muharrir Ahad Abdurrahim. Nazaretçi Dilşat İsmail. Xayır xoş dostlar, bəxt ve amet, xoşallıq her vaqt sizlərge yar bolsun.